Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızda Çarşambayı Sel Aldı adlı türküyle başlıyoruz. Ali Çakar'ı dinliyoruz.

Seharyeli Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan türküsüyle devam ediyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Kubat sizinle.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Aylar oldu, Cevahir Karaca söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıyı da açıklaması geldi. İsrail gecenin ilerleyen saatlerinde Tahran, Tebriz ve İsfahan'ı hedef alarak İran'ın saldırılarına karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığı ile Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha

0: ortaya koydu dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi.
1: Spor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi.

0: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Çanakkale 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir, Denizli ve Diyarbakır 35, Muğla 34, Adana, Siirt ve Edirne 33, Mardin, Burdur ve Bursa 32, Hatay ve Eskişehir 29, Samsun 26, Trabzon ve Erzurum 24, Van 23, Kars 22 derece.
0: Sıcaklık.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir gün İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah başlıyor. Haftanın 7 günü olduğu üzere 7 haberlerinden hemen sonra buluştuk sizlerle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü'de sabah programı 3 saatlik canlı yayınla bu sabah da sizlere ulaşacak. Anadolu'muzun ezgileri eşliğine geçecek olan bir zaman dilimi, keyifli bir birliktelik olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, iyilik ve güzelliklerle donatacağımız yeni bir hafta ve yeni bir gün olsun. İstanbul'da pırıl pırıl güneşli bir sabah. Hepimizden hepinize selamlar, sevgiler. Emine Yılmaz, Murat Daydemir, Pınar Kundakçı Temel bugün sizlere eşlik ediyoruz. Saat 7.30'da yol durumunu aktaracağız. 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. 8 sonrasında sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin iletilerini, paylaşımlarını dile getirerek türkülerimizi onlara ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Bize şu dakikadan itibaren ulaşabilirsiniz efendim. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındayız. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve ilk türkümüz için sözü sanatçılarımıza bırakalım. Okan Murat Öztürk, İsmail Hakkı Demircioğlu sizler için söylüyorlar. Afyon Dinar'ın, Muzaffer Sarı Sözen'in, Nurettin Güler'den derlemiş olduğu türküsünü. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında, 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında.

Bugün ayın üçüdür, girme bostan içidir. Dudakların bal şeker, dilin badem içidir. Azerbaycan'dan İbrahim Yıldırım'dan alınan türküyü Selma Geçer'den dinlediniz. Saatler 7.15'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız TRT Türkü kanalında dinlediğiniz TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz, günaydın, merhaba, hoş geldiniz programımıza. 3 saatlik bir birliktelik bizleri bekliyor yaklaşık olarak. Bir kez daha sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğimiz yeni bir hafta, yeni bir gün dilekleriyle devam ediyoruz programımıza. Ve şimdi Çiler Şatıroğlu'nu Kastamonu'nun türküsünde dinliyoruz. Sadi Yaver Ataman, Yorgansız Hakkı'dan derlemiş, Alim Gitme Pazara.

Elazığ'ımızın ne güzel türküsüdür. Emer Demirbağ'dan Zülküf Altan'ın derlemiş olduğu, Hüsamettin Subaşı'nın sizler için okuduğu Gel Benim Gelin Yârim, Ver Bana Elin Yârim, Kaşan Gözen Vurgunam, Ben de Sana Baygınam. Efendim saatler 7.23'ü gösteriyor. İstanbul'dan birlikteliğimiz devam ediyor. Anadolu'muzu yöre yöre gezmeyi sürdürüyoruz. Şimdi efendim Sibel Güzel yorumuyla Ankara'nın bir türküsü var sırada. Derleme Ahmet Yamacı'ya ait. Mor koyun meler gelir, dağları deler gelir. Hakikatli yar olsa uykuyu böler gelir.

0: Yol durumu.
1: Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarındaki son duruma bakıyoruz. TEM Otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek. Çalışmalar bugün saat 7'de başladı. 24 saat esasına göre de yürütülecek. Aydın Denizli Otoyolu istikameti 11 ile 16. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. 5 Haziran 2026'da başladı. 14 Haziran 2026 tarihine kadar akşam saat 20.05'ten itibaren trafik akışı Aydın tarafından sağlanıyor. Denizli yönü 2 gidiş, Aydın yönünde 1 geliş olacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

2026 tarihine kadar yol çalışması var. Bu sebeple Ağrı Doğu Bayazıt istikametinde sol platformdan trafik gidiş geliş olarak devam etmekte. Güvenli yolculuklar diliyoruz. Efendim bir kez daha yolda olan yola çıkmayı

8'de hava tahmin raporunu okuyacağız. Bugün hava nasıl olacak detayları paylaşacağız. İstanbul'da dedik pırıl pırıl güneşli bir pazartesi sabahı ama merak ediyoruz. Yurt genelinde durum nasıl? Dediğimiz gibi 8'de hava raporunu okurken sizlere detayları aktaracağız. Ve 8 sonrası sizin saatiniz, haftanın 7 günü. Bu programda saat 8-10 arası TRT Türkü'de sabahta isteklerde buluşuyoruz sizlerle. Sosyal medyadan da katılan dinleyenlerimiz var. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına mesajlar düşmeye başladı. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız, yazma imkanınız da varsa buyurun davetimizi geri çevirmeyin. İsteklerinizi okuyacağız. Çok güzel paylaşımlar var. Türküleri sizlere ve sevdiklerinize armağan etmek istiyoruz efendim. Dediğimiz gibi bekliyoruz sosyal medyaya. Birbirinden güzel türkülerimiz var. Bugün yine sizler için seçilmiş, hazırlanmış olan... Onları paylaşmaya devam ederim. Ezgisini dinlemeye başladığınız Misket Ankara'nın o sevilen türküsü, kaynak kişi Mehmet Hulusi Koçer, derleme Muzaffer Sarı Sözen'in. Sizler için Mehmet Demirtaş okuyacak. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi, eloğlu değil mi sevdi de kaçıverdi. Ah benim hacı yârim, başımın tacı yârim, eller bana acımaz, sen bari acı yârim diyecek Mehmet Demirtaş.

Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız gök kandil olmayınca. Yine bir Ankara türküsüydü. Bu kez Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Falıcı'dan alınan türkü, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemesiydi. Sizler için Semra Bağcı seslendirdi. Efendim 7.43 oldu saat. İlk bölümün son çeyreğine giriyoruz. İstanbul'dan programımız sürüyor. Zaman ikinci saate, istekler saatine doğru akıyor, ilerliyor. İkinci saatte isteklerde sizlerle buluşacağız. Çok güzel paylaşımlar var dile getirmek istediğimiz. Lütfen yazmaya devam edin. Dediğimiz gibi iki saatlik zaman dilimi sizlere ait. Türkülerimize armağan etmek istiyoruz. Sevdiklerinize, yakınlarınıza ve sizlere, siz de bir merhabayla selamlamak isterseniz kıymetli dinleyenlerimizi yazabilirsiniz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındayız. Bir Orta Anadolu türküsü ve sanatçımız Soner Özbilen mikrofonda. Yöre ekibinden yine Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemesi. Pınarın başında testin var imiş, agıs senin benden başka dostun var imiş, beni öldürmeye kastın var imiş, söyle yarim söyle, ayrılık günü, söyle gelin söyle, muhabbet günü.

Halkalı şeker, şan fıstık, arpalar kara kılçık. Eğer beni seversen al çeyizi yola çık. Eskişehir'in türküsüydü Satılmış Kılıç'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği Mücella Ata'dan dinledik. Efendim saatler 7.52'yi gösteriyor. Bir başka türkü gelecek. Çekiç Ali'nin türküsüdür. Kırşehir'in türküsüdür. Sizler için Yüksel söyleyecek. Çubuğuna lüleyim, yeryüzüne güleyim. Sen kapıdan geçerken ben başına belayım.

0: Karanfil eker misin? Bu aşkı çeker misin? Bana ettiklerini ahirette çeker misin? Diyarbakır'ın Celal Güzel Ses'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküsünü Ali İbicek'ten dinledik.
1: Hava durumu.
0: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Bakalım bugün akşama kadar hava nasıl olacak, yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Tahmin raporunu okuyalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Afyonkarahisar 29, Denizli, İzmir 35, Muğla 34, Adana 33, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Ankara 30, Eskişehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Bartın 29, Bolu 26, Kastamonu 27, Zonguldak 24, Amasya 31, Rize 25, Samsun 26, Trabzon 24, Erzurum 24, Kars 22, Malatya 31, Van 23, Diyarbakır 35, Mardin 32, Siirt 33 ve Şanlıurfa 37 derece.

Efendim Makbule Kaya'yla tellidir yavrum aman tellidir, Denizli'nin horozları bellidir türküsüyle, rahmetli Özel Gönlüm'ün türküsüyle başlamak istedik ikinci saatimize. İstekler bölümüne İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. TRT Türkü'de sabahta artık istekler bölümündeyiz. Sıradaki türküye ortak olan, güzel bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen, bütün TRT Türkü dinleyenlerini sıcacık bir merhabayla selamlamak isteyenlerin tercihi bu frekans ve bu program. Hemen sosyal medyaya dönüyoruz. Çünkü siz, size merhaba dediğimiz andan itibaren yazmaya başladınız. Şimdi onları dile getirmenin zamanı. İstanbul'dan Avcılar'dan günaydın, mutlu sabahlar diyor Murat Odabaşı. Kıymetli şahsınız nezdinde, değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sabahımıza. Radyodan yayılan ince bir bağlama sesiyle uyanıp güne enerjik ve umut dolu başladığımız, her birinde kendimizden bir şeyler bulduğumuz, çayımıza eşlik eden, türkülerle modumuzu yükselten muhteşem güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. İnanın bunun tadı çok az şeyde var. Yanı başımızda hissettiğimiz bir dost gibi candan, ailemizden biri gibi samimi ve içten türkülere değer katıyor ve bu programı taçlandırıyorsunuz demiş. Yapımdan yayına emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürler. Gönülden teşekkür ediyoruz Murat Bey, biz sizlere. Var olun, gönlünüze sağlık. Yeni gün, yeni hafta sağlık, huzur, esenlik, bereket getirsin. Gönlümüzce olsun inşallah her şey. Sevgiyle kalın diyor Murat Bey. Hepimiz için güzel dileklerinize sağ olun, var olun diyoruz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası, dediğimiz gibi pek çok ileti düşüyor. Kim o dinleyicilerimiz bizlerle beraberliğini sürdüren sabah 7'den bu yana? Sevgili Suna Koçak Berlin'den yazıyor, sevgi dolu sözleriyle, övgü dolu sözleriyle hepimize sesleniyor. 3 saat mutlu, mesut, neşeli hep beraberiz diye yazmış Suna Koçak Berlin'den. Emin Akgün Manisa Salihli Yağmasan Köyü'nden ve Mustafa Kına, bu güzel türküleri bizlerle buluşturan TRT Türkü'de sabah ekibine Kayseri'den selamlar. Eşim, çocuklarım, mesai arkadaşlarım, şube müdürümüz Harun Oğuz ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli türkü dostlarımıza gelsin. Güzel ezgiler. Sevgili Demiray ailesi de programımızın başından beri radyolarının başında bizlerle birlikte, onlar da sevgiyle, övgüyle bizlere seslenmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Türkülerimizi armağan ediyoruz. İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu, Niksar'dan Selami Kabakçı, Ankara'dan Osman İnan, Gürol Seçil Kara, Muğla Yatağan'dan dinleyicimiz ve Ramazan Kompir Çanakkaleçen Yaykın Köyü'nden, Burdur Esenevler'den Zeki Gün, Namık Uras Niğdebor'dan, Erdoğan Oktay Ceyhan'dan, Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan ve Mustafa Elduran hayırlı sabahlar diyor. Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne selam olsun güzel bir hafta dileğiyle. Efendim Konya Bozkır'dan bir türkü, ne güzel de bir tesadüf oldu. Yöre ekibinden İstanbul Belediye Konservatuarı'nın derlemiş olduğu, büyük usta Neşet Ertaş'ın sesinden, kenardan geçeyim yol sizin olsun, ağlar içeyim bal sizin olsun, Aslan Mustafa.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Ne güzel bir Rumeli türküsüdür. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır, görmeyeli çok zamandır. Yöre ekibinden Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküyü Fatma Topçu'dan dinledik. Efendim saatler 8.17'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, günaydın, merhaba, hoş geldiniz programımıza. TRT Türkü'de sabah programı 7 haberlerinden hemen sonra başladı ve istekler zamanında da devam ediyor. Sosyal medyaya tekrar dönelim. Efendim Facebook'ta Yusuf Öztürk'ün mesajını gördük. Diyor ki yurdumun güzel insanları, sıradaki türküyü torunlarım Ravza, Yusuf, Asım, kızım Aslı ve Ayşegül'le oğlum Mustafa, Mehmet, can yoldaşım Mukaddes Hanım için çalarsanız mutlu oluruz diyor. Bizim Kayseri'den dinleyicilerimizdir. Bahçelerinden de bir fotoğraf paylaşmışlar. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan yazdı. Hasan Gömeç Manisa Karaali Köyü'nden selamlar. Mustafa Atmacı da bizim Afyonkarahisar'dan dinleyicimizdir. Zonguldak Devreklilere, Çay Değirmeni, Kaypaklar Köyü'ne, eşi Zeynep Hanım'a armağan ediyor sıradaki türküleri. Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden bizi dinliyor Ramazan Dere. Yücel Çünkuş yazmış, Denizli Çivril'den hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yayınlar diliyorum, güzel bir hafta olsun hepimiz için efendim, çok teşekkürler. Mustafa Fenercioğlu da herkese günaydın, sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Sıradaki türküyü TRT Türkü ailem için istiyorum. Antalya'dan sizlere sesleniyorum. Nihat Kaya günaydın dedi. Hatice Kaymak Solak bizlerle birlikte. İzmir Selçuk Efes'ten yazıyor. TRT Türkü'yü dinleyen tüm dostlarıma gelsin. İsmail Günerhan İzmir'den bizim dinleyicimiz, Kars Akbaba Köyü'ne gelsin. İyi ki varsın TRT Türkü dedi. Halil Ergin Safranbolu'dan yazdı. Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan, Emine Akyol günaydın hayırlı yayınlar diyor. Osman Yalçın selamlar Denizli'den. Kütahya Doğuluşah Köyü'nden bir selam var. Halil Kasap diyor ki köyümün muhtarı Bahattin Demirtaş, Kamil Öztürk, dayım Hüseyin Güler'e, güzel köyümün güzel insanlarına türküleri armağan ediyorum. Samsun 19 Mayıs'tan bir merhaba var. Ali Çakır yazmış, güzel bir gün, iyi bir hafta olsun. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten, Cüneyt Bolat Merzifon'dan bizlerle birlikte en içten dileklerimle selamlıyorum. Hasan Cengiz diyor ki haftanın ilk gününden herkese selam. Şaban Özkan, İbrahim Burnak, Hayri Güllü, Mustafa Demir, Ali Tunç, Alim Keleş ve Ramazan Dere için bekliyoruz. Niğde Kemerhisar, Murat İşi Sağlam, Niyazi Arı Kastamonu ve Türkan Şekerci de Kocaeli Gebze'den bizlerle. Efendim çok güzel bir Şanlıurfa türküsü dinlemeye başladığımız, Mehmet Özbey'in notaya aldığı ve derlediği Kara Köprü Narlıktır diyeceğiz Semra Algül'le birlikte.

Bill Barton türküsü okudu koromuz İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'ndan. Gide gide kundurama kum doldu. Muzaffer Sarı Sözen'in Muzaffer Özden'den derlediği Barton türküsüydü. Efendim saatler 8.27'yi gösterdi. Programımızın 1,5 saati de geride kalıyor. Ama önümüzde 1,5 saatlik bir zaman dilimi daha var. Ona yaklaşırken sizlere veda edeceğiz. O zamana dek istekler için lütfen sosyal medyadan ulaşmayı sürdürün diyoruz ve tekrar Facebook'a dönüyoruz. Ahmet Özçelik günaydın diyor İstanbul Radyosu TRT Türkü ekibine, sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarıma ve sevdiklerime armağan ediyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Rençber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den yazıyor. Diyor ki Ordu Mesudiye Güvenli Köyü'nden Akın Yalçın muhtarımızla sıradaki türkümüzü armağan etmek isterim. Abbus Bakır bizim Hatay Antakya'dan takipçimiz. Diyor ki gününüz aydın, mutluluklar daim, sevgi hiç eksik olmasın. Sıradaki türküyü eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibi için istiyorum. Saadettin Bey diyor ki pırıl pırıl Bolu Çam Yay'dan tüm TRT Türkü dostlarıma günaydın, hayırlı sabahlar. Bir Ayvalık sabahından merhaba var. İbrahim Kabaoğlu da çok güzel bir gün diyor. Burada Trabzon Çaykara'ya sıradaki türkümüzü istiyor. Ankara'dan selamlar. Turan Akman Erkılı çok güzel bir enerjiyle bizlere sesleniyor. Vay vay vay, maşallah maşallah. Yine bizimkiler gelmiş, sefa gelmişler, hoş gelmişler. İşine giden, tarlasına çıkan, dükkanını açan herkese günaydın. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, TRT Türkü'deki arkadaşlarımıza, eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a, yeğenim Gökşen Sevindi'ye ve çalışma arkadaşlarımıza armağan olsun güzel türkülerimiz. Çok teşekkür ediyoruz Turan Akman Erkılıç'a. Aykut Türk Bolu Gövem Yaylası'ndan eşi Reyhan Hanım ve torunları için sıradaki türkümüzü seçiyorlar. Sanatçımız Gülşen Kutlu ile devam ediyoruz beraberliğimize. Bir Burdur Yeşilova türküsüdür Osman Uysal'dan Salih Urhan'ın derlemiş olduğu. Tahtalıkta galbır var, ak çuvalda bulgur var, oğlan girdi bahçeye, yağlığında lokum var.

çorabını ördüm, vay derdine yandım, seni hasta dediler, ne oldu kurban oldum. Afyon Emirdağ'ın, Pınar Halaç'tan Ömer Faruk Yaldızkaya'nın derlemiş olduğu türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Efendim 8.39'u gösteriyor saat, İstanbul'dan programımız devam ediyor. Mustafa Bey bakın nasıl seslenmiş Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dizeleriyle. Ah bu türküler, köy türküleri. Altlarında imza yok ama içlerinde yürek var. Ben de bir türkü sevdalısı olarak Konya'nın Akşehir ilçesi Can Kurtaran köyünden sizleri dinliyorum diyor Mustafa Bey. Bütün TRT türkü dostlarını selamlıyor. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey paylaştığınız için. Zehra Evli okul yolundan herkese günaydın demiş, size de günaydın. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden, Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan bizi dinliyor, Halil Zeybek, Zeybek ailesi olmak üzere bütün öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TRT çalışanlarına Kütahya'dan günaydın diyorum. Yeni bir haftaya sizlerin seslenişiyle, ekibinizin hazırlamış olduğu bu güzel türkülerle başlıyoruz. Yeni haftanın sağlıklı ve huzurlu geçmesi dileğiyle. Yaşar Tandoğan var olun. Fethiye'den Bayram Gökçen yazdı. Hatice Ünal bizim acı payam Kelekçi'den dinleyicimizdir, günaydın diyor. Eskişehir'den Bastonun Başkenti Devre'ye selam gönderiyor Zeki Bey. Güzel günler dileğiyle Ali Cengiz, bu da sizin iletiniz. Fahri Bey Osmaniye'den, Emine Demir Atamer. Efendim Trabzon'dan bizim takipçimizdir. Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi çifti, günaydın, selamlar, sevgiler. Güzel bir yayın haftası diliyoruz. Özcan Gönen, hayırlı işler, sıradaki türküyü sesimizi duyan herkese armağan etmek istiyoruz. Ve sevgili Şengül Ekinci, Antalya Kemer'den takipçimiz, onun da çok güzel bir paylaşımı var. Diyor ki günaydın, herkese, hepimize harika bir hafta diliyorum. Repertuar müthiş, saat 7'den beri oynuyoruz sayenizde. Sayın yapım ekibine, emeği geçen herkese, yüreğinize, gönlünüze sağlık, iyi yayınlar dilekleriyle demiş. Çok teşekkürler. Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den selamlar. Ahmet Bey bu da sizin mesajınız. Eşim Mercan Hanım, torunum Duru ve Eymen'e armağan ediyorum. Ankara'dan Tekin Koluçolak annesi Döne Hanım için istiyor. Seyide Alas Adana'dan yazdı. O da eşi Zübeyde Hanım'la bütün ailesine bir türkü seçiyor. Ve Ayten ve Ayper Mosmos kardeşler X'ten Twitter'dan bize ulaştılar. Sıradaki türkümüzün taleplisi olan dinleyicilerimiz Zonguldak Çay Cuma'dan. Şimdi işte sizler için türkümüz geliyor. Ali Demirhan yorumuyla dinleyelim. Hep birlikte kulak veriyoruz. Elazığ'ımızın güzel ezgisi yine. Yöre ekibinden Nurettin Dadaloğlu derlemiş. Pınarın başından ufak taş gelir. Sen ağlama, gözlerinden yaş gelir. Emo suya gider, eli boş gelir. Oy güzel güzel salınıp gezer.

Efendim sizler için Ali Demirhan seslendirdi. Efendim İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Türküler ardı ardına geliyor. Şimdi Oğuz Doğan Cengiz sizler için seslendirecek. Benim atım şu yerlerde eşinir.

Efem hareketli şıkır şıkır bir Aksaray türküsüydü. Sizler için sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz seslendirdi. Durmuyoruz efendim, hemen ardından şöyle bir Ankara'mızın da o sevilen türküsü Fidayda'sı gelsin istiyoruz. Sinan Güneş yazmış, Erzurum'dan selamlar tüm koyun otlatanlara gelsin. Ömer Faruk Çeken, Bozkır'ın rüzgarı, dağların yankısı, gönüllerin sesi türkülerde yaşıyor. Bu eşsiz mirası yaşatan TRT Türkü'ye teşekkür ediyor. Tüm dinleyenlere gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler Ömer Faruk Bey. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden, Denizli Yatağı'ndan Selim Onay, İzmir Gazi Emir'den Soner Koç, Ali Aydoğdu Trabzon'dan şimdi gelen türkümüzün isteklileri eşlik edelim biz de, lütfen söyleyelim. Bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar. Bizde adet böyledir. Güzeli ağlatırlar, çirkini söyletirler. Fidayda'da Ankaralım Fidayda, 500 altın yedirdim bir ayda, gitti de gelmedi ne fayda, başını da yesin bu sevda diyor koromuz.

Şöyle hareketli, kıpır kıpır bir başlangıç yapalım istiyoruz. Hem yeni haftaya hem de yeni güne, yeni uyananlara bir kez daha günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Saat 9'a yaklaşıyor. 9 sonrası programımızın 3. ve son saati. İşte Zeynel Demir, işte kahveyi kavururlar, içmeden savururlar, bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar dedi. Eskişehir'in Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlemiş olduğu türküsünde. Efendim TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Tekrar sosyal medyaya dönüyoruz ve iletileri değerlendiriyoruz. Dinleyicimiz Nur Genç, İstanbul Şile'den bizim takipçimiz. Günaydın Nur Hanım, hoş geldiniz. Türkü söyler dillerimiz, türkülerle biziz diyor. Hayırlı yayınlar dilekleriyle sesleniyor. Afyon İstrihisar'dan Hasan Hüseyin Bakır, Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş ve İzmir'den Devin Keklik. Şimdi gelen türkümüzün taliplilerinden ne diyeceğiz? Samsun Çarşamba'nın türküsünde önce sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Ve bu türküye bağlı olarak Gülay Özer seslendirecek, Bilal Oğlan pencere açıldı diyeceğiz. Sizler için sanatçılarımız mikrofonda.

Ağlama ağlama gelin, sen de mi oldun elin, yaralarım derin. Sevim Seçkin'i Edalı Gelin türküsünde dinledik. Bu türkülerle birlikte 3. ve son saatimize de ulaştık. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Şimdi sosyal medyaya tekrar dönelim. Instagram'da pek çok ileti birikmiş. Edirne'den Gülten Kaymak bizi karşılıyor. Mutlu sağlıklı haftalar diliyorum, türkülerle kalın diyor. İzmir Buca'dan yazdı Ahmet Uzal, kolay gelsin iyi yayınlar dilekleriyle. Eşim Zeynep Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Gününüz aydın, gönlünüz şen olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya sesleniyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlar, hayırlı sabahlar. Torunlarım Milan ve Karan, eşim Cahide Hanım, sizlere ve TRT Türkü dinleyicilerine türkülerimizi bekliyoruz. Ve Müjgan Kızılkaya, İzmir Karşıyaka'dan dinleyicimizdir. Sağlıklı bir yaşam diliyorum bütün dostlarıma. Çalınan türkü benim olsun diyor. Erzincan Kemaliye'deki yakınlarıma, Almanya Hagen'daki kızıma, arkadaşlarıma göndermek istiyorum güzel ezgilerinizi diyor. Sizler efendim pek çok mesaj gönderdiniz. İnşallah yetiştirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi yine bugün de büyük ilgi. Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden selam var dinleyicimizin. Lütfen kullanıcı adlarınızın altına isimlerinizi yazın ki biz de hızlıca okuyabilelim. Necati Sönmez sizin iletinizmiş. Necati Bey, hoş geldiniz programımıza. Mevlüt Koç demiştik. Ali ve Nurhan Kılıç Çipti bizim Sivas Gemerek'ten takipçilerimiz. Yunus Şen Ocak Denizli'den, Şaban Dinç Kütahya Tavşanlı Eğrigöz Dağı eteklerinden sizi dinliyor ablam ve eniştem, çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörler, herkese gelsin iyi yayınlar. Ümmühan Bulat Ünye'den dinleyicimiz, İstanbul'a gidiyoruz demiş. Eşim Yakup Bulat, kardeşim İsmail Alıcı ve şu an yolda olan TRT Türkü dostlarına gelsin türkülerimiz. Hayırlı yolculuklar Ümmühan Hanım. Sağlıcakla varın inşallah İstanbul'a. Şöyle bir dönelim, Facebook'ta da dinleyicilerimiz var. Kim onlar? İsmail Hakkı Onur, Bursa'dan selamlar. Programı hazırlayan, türküleri dinleyen herkese merhaba. Erciş'ten mutlu sabahlar diyor. Yeni hafta tüm güzellikleri getirsin yurdumuzun dört bir yanına. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz bu türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım ve siz değerli ekip için istiyorum. Çok teşekkürler Oktay Bey. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten Cemal Gürcan için istemiş. Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen bizleri dinliyor. İlyas Aydın dinleyicimiz, Yılmaz Can Türk Giresun'dan, Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan bizim takipçilerimiz. Sizler için şimdi Tekin Büyükkaya'nın yorumunu sunalım. Bir Tokat türküsüdür, Selim Önder'den Ahmet Yamacı'nın derlediği. Çamlar altına, çamlar altına, giyin de kuşan gel Naciyem güller altına.

Hey termeli termeli, nedir senin hallerin? Deniz dalgası gibi yalpada vurur şalvarın. Usul usul bas da gel, tahtalar oynamasın. Pencereden kaç da gel, zalim anan duymasın. Samsun Termen'in türküsüydü. Güngör Öznohut'tan Ümit Bekizağ'ın derlemiş olduğu türküyü Nahide Saygün Akkal'dan dinledik. Efendim saatler 9.18'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Günü yeni karşılayanlar, bir kez daha size günaydın, merhaba diyoruz ve devam ediyoruz isteklere. Facebook'la sürdürelim okumayı. Turgut Eren Eskişehir'den diyor ki Mehmet Kalyoncu hocama ve Eskişehirlilere armağan olsun.

Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi. Aydın Çine'den Ali Arslan yazmış. Tüm TRT Türkü dostlarına armağan olsun. Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, sevgiler Denizli'den. Ve Bafra'dan Rıza Yakın. Haftanın ilk gününden sonsuz selamlar. Eşim Fatma, kızlarım Nuray, İlknur, biricik torunum Giray, damadım Abdullah ve bu frekansta bulunan bütün dostlara, sabah ekibimize armağan olsun, teşekkürler. Rasim Salçık, Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden selam gönderiyor. Sefai Özdemir, Bartın Çayır Köyü'nden TRT Türkü dostlarıma ve yapımcılarımıza sıradaki türkümüz armağan olsun. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan diyor ki, yaylada kahvaltı sofrasında sizi dinliyoruz. 53 yıllık eşimle beraber Necati Bey ile bütün TRT Türkü dinleyenlerine selam gönderiyoruz. Harikasınız demişler. Çok da güzel yaylasının görüntülerini paylaşıyor her zaman olduğu gibi sevgili Meryem Dingil. Gönülden teşekkürler diyoruz ve türkülerimizi armağan ediyoruz. Afiyet olsun diyelim. Bu arada kahvaltı sofrasındalar. Halil Albayrak, Samsun ilk adımdan. Coşkun Bakan, Antalya'dan eşi Saadet Hanım, Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman Bakan'a seçiyor. Dinleyicilerimizden Zeki Özceylan, Alanya'dan bizlerle birlikte, o da dostları için bir türkü istemiş. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden dinleyicimizdir Mehmet Çay. Bekir Gültekin, Kayseri'den selamlar. Zonguldak Çatalazı'ndan Remzi Demirci ve Emin Palabaş'a armağan etmek isterim dedi. İbrahim Özü Doğru, Çorum'dan selam gönderiyor Çorumlu hemşehrileri için. Kayseri'den Mustafa Telli, eşi Şerife Hanım, oğlu Muhammed, kızları Merve Pembegül, gelini Hatice, damadı İbrahim ve torunları için bir türküde buluşmak istediğini söylüyor. Ve Erzurum'dan Durak Çağatay, günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Şimdi İstanbul Radyosu'nun çok sevilen sanatçısı, rahmetlik Ahmet Turhan Şan'ın sesinden bu güzel türküyü dinleyelim. Niğde'ye yolumuz düşüyor. Nimet Balkan'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü dinlemek üzere, bir gurbet havasıdır. Yine yeşillendi Niğde bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

Özgür Eren'den dinledik. Rumeli Kırca Ali'nin türküsüydü sizler için. Okudu Sepet Sepet Yumurta. Yar sen beni unutma, sen beni unutursan gözyaşını kurutma. Meliham türküsüydü efendim sizler için, dile geldi. Saatler 9.27'yi gösteriyor. Programımızın artık son yarım saatine geçiyoruz. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan iletiler ulaşmaya devam ediyor. Beraberliğimiz sabah 7'den bu yana sürüyor. Çok teşekkür ediyoruz gönlü güzel bütün dinleyenlerimize. Yeni günü karşılayan dinleyicilerimiz, yeni katılanlar var. Eskişehir'den İbrahim Kaçar demiştik. İhsan Özdoğan, Kayseri'den Cabir Şahin yazdı. İyi ki varsınız, türkülerimiz geçmiştir, türküler gelecektir. İyi yayınlar, kolay gelsin, türküler hayattır diyor dinleyenlerimiz. Gülden İbiş İmamoğlu'nun da mesajını okumuştuk. İdris Şen, Giresun Bulancak'tan sevgi ve selamlarımla İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine armağanım olsun. Konya Bahçesaray Köyü'nden selam gönderiyor Ahmet Göğebakan. Afyon İsçehisar'dan Recep Kalkan. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi ve selamlarımla sıradaki türkümüz kardeşime ve bütün dinleyicilerimize gelsin. Tarsus'tan Halil Gülşen yazdı. Bolu Mengen'den günaydın diyor Taceddin Kulak. İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden dinliyor Osman Filizli. Aziz Aydın'la Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar dedi. Darende'den hayırlı sabahlar Ergün Tontu. Bu da sizin iletiniz. Çamdeviren ailesine, Darendelilere, Ceyhan TRT Türkü dostlarına gelsin bu güzel ezgiler. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz, Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Yaşar Köksal efendim Çubuk'tan, Ankara'dan dinleyicimiz güzel bir sabah diliyor. Hasan Ceylan Aydın'dan, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, eşim Rahset Hanım'a armağanım olsun türküler. Tabii gurbette yaşayan pek çok dinleyicimiz var. Hüseyin Şahin, Almanya, Gelsinkirchen.

Şen'den sıradaki türküyü istiyor, hayırlı sabahlar, tebrikler diyor. Musa Aytu, günaydın, iyi yayınlar diliyorum Bartın'dan. İnan Kaya, Efeler Diyarı Aydın Sultanhisar'dan. Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım. Havva Türk, günaydın, güneşli bir Bulancak sabahından merhaba. Eşim Kemal Bey, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyorum. Necip Koçer, Nidebor Kürtçü Köyü'nden. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den. Şaban Günhan, Eskişehir'den. Ve Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, bütün radyo dostlarına ve Çumra halkına türkülerimizden birini bekliyor. Şimdi sanatçımız Mustafa Acar'ın sesinden Eskişehir'in türküsü. Cemal Karaelmas'tan Mustafa Hoysu derlemiş. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı. Şimdi geldi yar sevmenin zamanı.

Kerkük'ün türküsünde, Abdülvahit Küzecioğlu'nun türküsünde İclal Akkaplan'ı dinledik. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Hızlıca devam ediyoruz efendim. Şimdi Azerbaycan'dan, Hoşenk Azeroğlu'ndan alınan bir başka türkü geliyor. Kimlere armağan edelim? Günaydın güneşli bir Giresun. Esbiye güzel yurt köyünden merhaba dedi Adnan'tı. Ailesi için istedi, bir de video paylaşmış. Efendim siz cennette yaşıyorsunuz. Kocaman bir maşallah konduralım. Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan Metin Topkaya yazıyor. Biz de yoklamadayız. Ormancılar ve Sarıkamışlılar için bir türkü bekliyoruz. Ve Kahramanmaraş'tan Çiğdem Reyhanlı, babası Mehmet Reyhanlı için ortak oluyor türkümüze. Hayal Has söylüyor. Ay gözümün ışığı, gül yüzlü göçek kızım.

küçük kızım. Efendim hiç Karadeniz esintisi olmadı bugün diyen dinleyenlerimizin seslerini, cümlelerini duyar gibiyiz. İşte şimdi sona yaklaşırken Karadeniz'den iki güzel türkü gelecek. Zeynep Başkan önce yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu diyecek. Ardından da sözü İbrahim Can'a bırakacak. Ah dağlar, serin dağlar.

Ah dağlar, serin dağlar, kuzular meler ağlar, dost aklıma gelen de yanar yüreğim sızlar. Yar vuruldum vuruldum senin kara kaşına, ne yazılar yazılmış bu garip başıma. Trabzon'un sevilen türkülerinden biriydi. Hüseyin Dilaver'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu, sanatçımız İbrahim Can yorumuyla sizlere sunduk. Efendim İstanbul'dan programımızın artık son dakikalarındayız. Çok teşekkür ediyoruz seçimi bu frekans olan sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize. Biz bu son Karadeniz türkülerini gurbette yaşayan dinleyicimiz Gülnaz Malbastı Delele'de armağan etmiş olalım. Almanya'da Reutlingen'de yaşıyor. Memleketi Rize, selam olsun diyelim ona da. Leyla Çabuk Ordu'dan merhaba demişti. Hamza Akkurt 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden yazdı. İzmit'ten Hakan Yeşil bizi selamladı. Dinleyicimiz Instagram'dan yazdı. Emine Yarar Safranbolu'dan. Soner Koç'un mesajını okumuştuk. Akdeniz'in incisi Kaş'tan merhaba dedi Ayhan Bilecen. Yaşar Özdemir de Kütahya Tavşanlı'dan. Son olarak sizlere bir türkü demetiyle bugün veda edeceğiz. Haftaya birlikte başladık. İnşallah hafta boyunca da beraberliğimiz daim olsun. Biz gidiyoruz ama TRT Türkü'de bizden sonra yayına gelecek olan birbirinden kıymetli yapımlar var. Kaçırmamanız dileğiyle diyelim. Emine Yılmaz, Murat Daydemir, Pınar Kundakçı Temel. 8 Haziran 2026 Pazartesi gününe birlikte başladık. Yarın sabah inşallah tekrar beraber olmak dileğiyle. Anadolu'muzun ezgileri heybemizde yine yollara düşeceğiz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle diyelim. Bir potpuru ile İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli sanatçıları sizlerle birlikteler. Hoşçakalınız.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Tokat Zile yöresinden Aslın Paktır, Hiç Kin Yoktur Özünde türküsünde geçen destur almak sözcüğü. Aslın belli, asaletin sormadım. Destur alıp divanında durmadım. Hure midir, melek midir bilmedin. Dünyada türemiş bir tane güzel, diyor türkümüz. Burada geçen destur almak, izin almak demektir. Divanında durmaksa, saygı duyulan bir kişinin huzurunda hürmetle durmak anlamı taşır. Sevdiğine bu türkü aracılığıyla metiyeler düzen Ozan'ın sözlerine kulak verelim şimdi. Belkıs Akkale seslendiriyor. Aslın paktır, hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel. İnci mercan kemer senin aynında, dünyada türemiş bir tane güzel.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Aracoğlu ile Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Şef Nida Tüfekçi'nin yönettiği Yurttan Sesler programını sizlere sunacağız. Programın kaydı 1982 yılında Tonmeister Yavuz Özüstün tarafından alınmış. Programı değerli Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinliyoruz.
1: Kütahya'dan bir türküyle başlıyoruz bugün programımıza. Parça Ahmet Burukoğlu ve Abdullah Çavuş'tan alınmış. Varın bakın Türkmen kızı uyur mu? Kollarında altın bilezik durur mu? İslamoğlu gibi yiğit ölür mü? Ve türkümüzün bağlantısı.

Ben de şaştım bu gönlümün elinden. Her nereye varsam yar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bahçem var. Kara kış ayında gül ister benden. Divrikli rahmetli Nuri Üstün Ses'ten alınan bu türküyü sanatçı arkadaşımız Güven Yapar sizlere sunacak.

Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu. Gün de bugünkü gündür. Sallan Yosman'ın kızı. Necat Buhara'dan alınan Trabzon dolaylarının bu kol havasını koromuzun erkek grubundan dinleyeceksiniz.

Şimdi de Kemal Koldaş mikrofonda. Bize Domaniç dolaylarından bir ezgi örneği sunacak. Çıkma dışarılara da gün vurur seni. Ölürüm ayrılmam, alırım kız seni.

Şimdi de Kars ve dolaylarında çalınan bir oyun havasını iki tardan dinleyeceksiniz. Aramıza yeni katılan iki genç arkadaşımız bu parçayı sizlere sunacak. Necmi Berbergil ve Zeki Atsız.

Değerli dinleyiciler, zaman zaman bu mikrofonlardan sizlere semah havaları dinlettik. Bugün değişik bir semah havasıyla karşınızdayız. Divrikli Ali Kızıltuğ'dan aldığımız bu semahın adı Kırat Semahı. Ve sözleri şöyle: Kırat bu dağları aşmalı bugün, dostun ellerine düşmeli bugün. Varam dost eline bir sual edem, yarinen devranım, sohbetim bugün. Ve devamı.

0: İki Solisten Türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu'ndan hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda ben Muammer Demiröz. Bugün sanatçılarımız Sibel Güzel ve Tuncay Kemertaş'tan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak yöre ekibinden alınan bir Erzincan türküsü ve ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Vasfi Akyol'dan derlemiş olduğu Elazığ yöresine ait bir ezgiyle sanatçımız Sibel Güzel'i dinliyoruz.

Şimdi de Osman Efe'den alınan ve Mustafa Özgür'ün derlediği bir Erzincan türküsü ve ardından Neriman Tüfekçi'nin Şükrü Canaydın'dan derlediği bir Şanlıurfa türküsüyle sanatçımız Tuncay Kemertaş'a uzatıyoruz mikrofonu.

Şimdi ise Rumeli yöresine ait Hüseyin Yaltırık'tan alınan bir türkü dinliyor, ardından Kars'a doğru uzanıp Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova'dan alınan ve Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bir ezgiyle Sibel Güzel'e kulak veriyoruz.

Son olarak Feryadi Hafız Hakkı Efendi'den alınan ve Mükerrem Kemertaş'ın derlediği bir Erzurum türküsüyle sanatçımız Tuncay Kemertaş'ı dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. Mahşer'de bulunan petrokimya tesisini de vurdu. İran'da buna karşılık Hayfa'daki sanayi tesislerine hedef aldı. İran'da 3 havalimanında uçuşlar iptal edildi. Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı'nda faaliyetleri geceye kadar askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Gözler bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık yaptığı toplantı başladı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerinin Güney Kafkasya'da ulaşım, enerji ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi olması bekleniyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya geliyor. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Mustafa Erten'in cansız bedeni yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Piyasaya sahte döviz süren bir şebekeye yönelik düzenlenen İstanbul merkezi operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şebeke üyelerinin küçük meblağlarda çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı, Mayıs ayında 82 binden fazla

fazla denetim yapıldığını, kurallara uymayanlara 142,5 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Tekin, Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle okul dışı öğrenme alanlarının da artırılacağına işaret etti. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti olan depremde 15 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Efendim, radyoları başında, evlerinde, arabalarında bizlere kalbini açan türkülere sevdalı tüm dinleyicilerimizi İzmir'den selamlıyoruz yine. Türkülerle Gün Ortası programımız başlıyor.

0: Adı bile. Bugün yine telaşı, koşuşturmacayı bir kenara bırakarak türkülerin o sakin, dingin ve samimi dünyasına sığınacağız birlikte. Ruhumuzu dinlendirecek, bizi bizden alıp memleketin bir başka köşesine götürecek türkülerimizle huzurlarınızdayız efendim. Bugünkü program ekibimizi takdim etmek istiyorum öncelikle sizlere. İzmir Radyosu Yılmaz İpek stüdyomuzda bizlerle olan Türk Halk Müziği sanatçılarımızdan, ses sanatçılarımızdan Ali Çakar ve Emre Kızıl türkülere can verecek bugün. Onlara sazlarıyla nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, bağlamada Ali Özkan Özcan, bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Murat Kas eşlik ediyorlar. Programı sizler için Seda Arslan Şavural hazırladı. Sesimizi sizlere tonmeisterimiz Yusuf Günday ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli keyifli bir öğlen geçirmemizi temenni ediyoruz ve Ali Çakar'a merhaba diyoruz. Yine çok güzel bir türküyle açtık programı. Üstelik sizler de çaldınız, söylediniz saz üstadlarımızla beraber.
1: Evet, merhabalar Leyla Hanımcığım.
0: Merhaba.
1: Hoş buluştuk. Haftanın ilk gününde türkülerle gün ortasında yine değerli dinleyenlerimizle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Onlar için Emre ile birlikte güzel bir repertuar hazırladığımızı düşünüyoruz.
0: Evet, çok öyle değerli gerçekten.
1: Saz üstadlarımızla birlikte inşallah bu güzel türkülerimizi birlikte çalıp söyleyeceğiz.
0: Peki, o zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve ikinci türkümüze geçelim.
1: Bu Burdur yöremizden.
0: Burdur'da.
1: Evet, Hasan Aslan'dan alınan ve bizim çok kıymetli üstadlarımızdan TRT İzmir Radyosu'ndan emekli olmuş çok değerli abimiz Şahin Akay'ın derlediği güzel bir türkümüz var. Hareketli. Goca çamın gürlemesi dal ilen, goç yiğidin eğlencesi yar ilen diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Yeni haftaya yakışır hareketli bir Ege türküsü dinledik. Enerjimizi yükselttik türkülerle gün ortası programımızda. Sağ olun, var olun diyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ve şimdi İzmir Radyomuzun bir başka kıymetli sesi Emre Kızıl. Bu kez bizi Ege'den alıp Kahramanmaraş'a götürecek, değil mi sevgili Emre?
2: Evet, Kahramanmaraş'a gidiyoruz şimdi. Aşık Kul Ahmet'ten derlenen. Hı hı. Adnan Ataman hocamızın, Arif Sağ hocamızın derlediği güzel bir türkü. Seher yeri naz diyare, bildir beni, bildir beni diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Ne güzel bir sevda türküsüymüş.
1: Evet.
0: Gerçekten yüreklere dokundu. Sevgili Emre Kızıl'ın güzel sesinden bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. Bu kez yine bir deyiş. Cemile Cevher'in Ali Ekber Çiçek'ten derlediği bir deyiş, değil mi?
1: Evet. Evet, çok güzel bir Pir Sultan Abdal deyişi. Hı hı. Bu dervişlik bir dilektir. Bilene büyük devlettir. Yensiz yakasız gömlektir, giyemezsin demedim mi?
0: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Efendim, İzmir Radyosu sanatçılarının canlı olarak çalıp söylediği türkülerle gün ortasında, şimdi de sazlarımız akortlarını yaparken bizler sizleri çalar söyler geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Mahsuni Şerif'ten güzel bir eserle baş başa bırakıyoruz. Dumanlı dumanlı oy bizim eller diyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, türkülerle gün ortasında yeniden stüdyomuzdayız. Yılmaz İpek stüdyomuzda. İzmir Radyomuzun birbirinden kıymetli ses ve saz sanatçıları sizler için çalıp söylemeyi sürdürecek. Sıradaki türkümüz daha ilk dizelerden itibaren bizleri memleket yollarına ve ucu bucağı görünmeyen bir sevdaya götürecek. Bu güzel türkümüzü Ali Çakar'ın sesinden dinleyeceğiz. Anonsu sizden rica edeyim.
2: Evet, Adana yöresinden Aziz Şenses'ten alınan Erkan Sürmen üstadımız da onu not alamış.
1: Evet.
2: Güzel bir türkü. Yenice yolları bükülür gider, zülüf Akgerdan'a dökülür gider diyeceğiz.
1: Buyurunuz.

0: Sevdiceğinin güzelliğini ömre bedel gören Anadolu insanı ne güzel tarif etmiş o güzelliğin peşinden tükenen ömrü. Gerçekten gönlünüze sağlık. Bir güzel türkü daha istiyoruz sevgili Ali Çakar sizlerden.
1: Vallahi o kadar güzel eşlik ediyor ki
0: üstadlar.
1: Çok değerli arkadaşlarım. Emre bugün sazıyla aynı zamanda bana eşlik ediyor. Hem de türkülerimize katılıyor. Sevgili Ali.
0: Bağlamasıyla.
1: Çok yürekli.
0: Evet.
1: Murat Kas, Tayfun Şakalakoğlu. Biz bizeyiz. Değerli dinleyenlerimizle o gönül birliklerini türkülerimizle kurmaya çalışıyoruz. Şimdi Pir Sultan Abdal'dan yine sözleri ve müziği Lütfi Gültekin'e ait güzel bir eser var. Onu da yine seslendirmeye çalışacağım. Şu yalan dünyaya geldim giderim, gönül senden özge, yar bulamadım diyeceğiz.
0: Keyifle dinliyoruz biz de, buyurun.

Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık. Ne güzel söylemiş, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Efendim şimdi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kaybettiğimiz usta bir sanatçımızı anacağız. Bağlama virtüözü Yavuz Top, ömrünü Türk halk müziğinin çağdaşlaşmasına, evrensel bir boyuta taşınmasına adamış çok yönlü bir sanatçıydı. Henüz 17 yaşında adım attığı TRT çatısı altında başlayan profesyonel ömrüne konservatuar hocalığını, orkestra şefliğini, enstrüman tasarımlarını ve belleklerde iz bırakan efsanevi Muhabbet serisini de sığdırdı. Kendisine has akıcı tekniğiyle bağlamanın sınırlarını zorlayan usta müzisyen, ardından yüzlerce öğrenci, sayısız beste ve halk çalgılarıyla yaptığı düzenlemelerden oluşan zengin bir miras bıraktı. Türküler Ligi'nin ortasında şimdi dinleyeceğimiz, Emre Kızıl'ın sesinden dinleyeceğimiz sıradaki deyiş de Yavuz Top tarafından derlenmiş. Bu sayede kendisini anmak istedik ve sevenlerine bir selam göndermek istedik. Gam elinden benim zülfü siyahım, peykan değdi, sinem yaralandı diyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Ve türkülerle gün ortası gerçekten çok keyifli bir program olarak ilerliyor. Yavaş yavaş programın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda sevgili Emre Kızıl'ın sesinden bir güzel deyiş daha dinleyeceğiz. Yine az önce andığımız bağlama virtüözü Yavuz Top'un derlediği Gaziantep yöresinden bir deyiş değil mi
1: evet,
0: sevgili Emre?
1: Evet. Güzel bir tesadüf olmuş. Ben gerçekten bakmadan hazırladım detayımı ama.
0: Repertuarını.
1: Evet.
0: Evet. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda?

0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık. Efendim saatler 12.55'i gösterdi. Vakit öğlene doğru gelmişken bizler Türkülerle Gün Ortası programımızda bir saatlik yolculuğumuzun da sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şabural, ton meisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Leyla Köselerli ve bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçıları Ali Çakar ve Emre Kızıl. Ayrı ayrı her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Türkülere can verdiler. Onlara saz üstadlarımız Halil Çok Yürekli Kavalı'yla, Ali Özkan Özcan bağlamasıyla, Tayfun Şakalakoğlu bas gitarıyla ve ritimde Murat Kas eşlik ettiler. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz elbette. Ve bir güzel veda türkümüz olacak.
1: Evet.
0: Ben şimdi sanatçılarımıza bakıyorum. Birlikte mi seslendirecekler? Nasıl yapalım?
1: Biz o kadar huşu içinde okuyoruz ki
0: zaman uçtu gitti bile değil mi?
1: Nasıl geldiğini anlamadık gerçekten.
0: Evet.
1: Buradan da değerli dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Trakya yöremizden çok değerli abimiz Faruk Yılmaz'ın kaynak kişilik yaptığı güzel bir türküyle veda edelim değerli dinleyenlerimize. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene, sana yandım güldaniyem diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim, yarın aynı saatte buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

Dinleyenlerimiz, bugün yine türkülerimiz bizi diyar diyar dolaştıracak. Biz TRT Erzurum Radyosu'ndan, Palandöken'in eteklerinden, serin bir Erzurum'dan sizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de türkülerimizi sizinle buluşturma vaktidir. Programı sizin için Elif Sucu, Alev Altun'la birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle başlayalım. Güzel bir Erzurum türküsüyle başlayalım. Raci Alkır'dan alınan Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Erzurum kilidi mülki İslam'ın.

Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum'u Mevla'ya emanet ettikten sonra yine türkülerle sürdürüyoruz programımızı. Bu kez Sivas yöresindeyiz. Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü Lütfü Ortakale söylüyor. Kalk gidelim deli gönül.

0: TRT Türkü.
1: Bir Kütahya türküsü dinlettik size sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Şanlıurfa'ya uzanalım. Mehmet Özbey'in derlemiş olduğu bir türküyü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinletelim size. Tuncay Kemertaş, Karaköprü Narlık'tır diyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.20'yi gösterirken programımız Bizim Ellere TRT Erzurum Radyosu'ndan devam ediyoruz. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Oklavıyam, pazıyam.

0: TRT Türkü.
1: Evlerinin önü iğde dalları. Sevgili dinleyenlerimiz, bu türküyle sizi Antalya yöresine götürelim. Ahmet Turan Şan'ın sesinden dinletelim.

0: TRT Türkü.
1: Semra Bağcı alıyor sırayı. Kaşların karasına gül koydum arasına. Az verdim, çok yalvardım o kızın anasına.

Programımız TRT Erzurum Radyosu'ndan devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Bizim elleri canlı olarak sunuyoruz. Bizi dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara türküsüyle hareketlendik. Şimdi de hüzünlenme zamanı. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor dinleyeceğiniz Rumeli türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Şevket Önde Sev'den derlediğini hatırlatalım. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste.

0: TRT Türkü.
1: Türküler dinlemeye devam ederken Erzurum yöresine bir kere daha uğruyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu kez Zeki Süzergil'i dinliyoruz. Kazmanı ısmarladım, nargeli.

0: TRT Türkü.
1: Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Canan Kılınç seslendiriyor bu dinleyeceğiniz Giresun türküsünü.

Sevgili dinleyenlerimiz, hareketli bir türkü dinledik. Şimdi Oğuz Doğan Cengiz'in sesine kulak verme zamanı. Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı.

8 Haziran Pazartesi günü buluştuk sizinle sevgili dinleyenlerimiz. Güzel bir hafta diliyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz bizim Eller ekibi olarak, TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak. Programı sizin için Elif Sucu ile Alev Altun birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle veda edelim size. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Ziyarette bakanlıklar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceği söylendi. E-ticaret hacmindeki büyümeye dikkati çeken Bakan Bolat, yeni denetim mekanizmalarının gereklilik olduğunu vurguladı. Cesur Ol, İz Bırak temasıyla bu yıl 17.si düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Dünyanın dört bir yanından insana, doğaya, hayata ve tarihe dair en çarpıcı hikayeleri buluşturan prestijli etkinlikte ulusal ve uluslararası dört kategoride 12 ödül verildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının kullanımı konusunda artan şikayetler üzerine önemli uyarılarda bulundu. Güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılamayacağının altı çizildi. Aksi halde idari yaptırımların uygulanabileceği belirtildi. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acıda ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve hesaplara yetkisiz erişim suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.

Diyarbakır. Sırlarını, surlarını fısıldayan sevdalı şehir. Dört yöne açılan kapıları, şehri çepeçevre saran surları, sokaklarını siyah inci tanesi gibi süsleyen bazalt taşlarıyla, tadına doyulmayan karpuzu, 33 ayrı medeniyete beşiklik etmiş tarihi dokusuyla bu güzel kadim şehirden yolu geçenlerin ayrı ayrı hikayeleri ve anıları vardır. Kimileri babasından, dedesinden dinler bir masal timsali Diyarbakır'ı, kimileri de kendi masalını kendi yazar bu şehirde. Efendim, biz de bugün sizin için seçtiğimiz birbirinden seçkin türküler eşliğinde güzel yurdumuzu diyar diyar gezeceğiz. Kim bilir, belki de kendi masalımızı türküler eşliğinde kanatlandırıp uçuracağız. Her nerede olursanız olun, bizler radyolarınızın olduğu her yerde, her an yanınızdayız. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ederek, her zamanki sevecenliğiyle hepinize kucak açan, sevgi saygılarını ileten yayın ekibimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için titizlikle Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu, yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Diyarbakır'ın yetiştirdiği usta sanatçı İzzet Altınmeşe'ye ait bir Diyarbakır türküsünü sanatçının kendi sesinden dinletiyoruz. Maden dağı dumandır, yolu dolan dolandır, yârim gitti gelmedi, yaş gözüme dolandı.

Sevgili dinleyenler, şimdi de sizlere Abdurrahman Kızılay'dan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük yöresine ait bir türküyle buluşturuyoruz. Bu türküye Anadolu ezgilerine kendine has sesiyle bambaşka duygular katan sanatçımız Aysun Gültekin hayat verecek. Altın huzmav mülayim, seni haktan dileyim, yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Sivas yöresine uzanacağız. Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan bu türküyle sizleri kendini sanata ve araştırmaya adamış, gelenekten beslenip her an yeni kalmayı bilmiş sanatçımız Yavuz Bingöl'le buluşturacağız. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan esen yerden sakınırım, kıskanırım.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Yârim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel. Bak gözümden akan yaşa ab-ı revan oldu, gel gel. Yavuz Top'tan alınan Erzincan yöremize ait bu türküyü Gülcan Kaya'nın sesinden dinliyoruz.

sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programımızda türkülerle sürdürdüğümüz keyifli gezintimize Malatya'ya uğrayarak devam ediyoruz. Hasan Durak'tan alınan İhsan Öztürk'ün derlediği Arguvan türküsünde Cengiz Özkan radyolarınızda. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavku vurur pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Uyan uyan yar sinene sar beni.

Sevgili dinleyiciler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programında birbirinden seçkin türküler eşliğinde ve türkülerin izinde yürümeye Adile Kurt Karatepe ile devam ediyoruz. Sanatçımız bizlere Aşık Yaşar Reyhani'den alınan bir Erzurum türküsü seslendirecek. Kömür gözlüm ateşine düşeli, Didem kan yaş döker, dil imdad eyler.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan seslendiğimiz Türkü Diyarı programımız bir Elazığ türküsüyle devam ediyor. Gakkoşlar Diyarı Elazığ çok zengin yerel kültüre sahip illerimizden biri sevgili dinleyenler. Birçok tarihsel olayı yaşayan Harput'sa başlı başına tarih kokar. Bu nedenle birçok şair duygularını Harput'a ve Elazığ'a özlem çeken dizelerle gidermeye ve musiki zamanlarında meşk yaparak bir nebze olsun maziyi yaşamaya, yaşatmaya çalışır. Sizleri Abdullah Tunç'tan alınan bir Harput türküsüyle buluşturalım şimdi. Oktay Bora Ertuğrul, bakın neler söyleyecek bu sevilen eskimizde.

Değerli dinleyenler, Türkü Diyarı programımızda şimdi de Komagene Krallığı'nın şehri Adıyaman'a doğru yol alıyoruz. Mehmet Seske'den alınan bu türküyle Münevver Özdemir radyolarınızda. Ay doğar aşar gider, kızlar Maraş'a gider. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa gider.

TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Türkülerle süren keyifli yolculuğumuzda hızımızı hiç kesmiyoruz ve Selma Geçer'in seslendireceği Mehmet Özbek'ten alınan bir Şanlıurfa türküsüne kulak veriyoruz. İki dağın arasında kalmışım, bülbül gibi daldan dala konmuşum.

Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Hüseyin Kırmızıgül'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Gaziantep yöremize ait bu türküyü de Muzaffer Ertürk'ün sesinden dinletiyoruz. Müzik

Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Değerli dinleyenler, Neşet Ertaş türkülerinde herkes kendinden bir şeyler bulur. Her bir dizesini dinleyenleri alıp götürdüğü merhum büyük ustanın bu eşsiz ezgisini sanatçımız Emel Taşçıoğlu tüm sevenler için seslendirecek ve TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaştığımız bu dakikalarda bu güzel türküyle devam edecek.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Yapımcımız Soner Emre'ye bu güzel program için ellerine sağlık diyelim ve sesimizi sizlere sağlıklı bir şekilde ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan'a teşekkürlerimle. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlere veda ederken kapanışta Emin Aldemir'in Ahmet Sevinç'ten derlediği Bolu yöresine ait bir türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Bela Güneş'in sesinden dinletiyoruz. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Selam olsun yeşille mavinin buluştuğu Karadeniz'den tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir saat boyunca birlikteyiz. Türkülerle yöre yöre gezeceğiz yine her gün olduğu gibi. Bugün de Karadeniz'den programında TRT Türkü Anadolu kuşağında sırayı biz aldık efendim. Yiğit Yavuz özenle seçti türküleri. Atilla Kurt, teknik yönetmenimiz, sesimizi ulaştıran isim. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Hasan Dilaver'in sesinden dinleyeceğimiz ilk türkümüz bugünkü türkü. Ben yola gide gide yolun ardı gelmeyi, gaybana sevdalığın veremi tükenmeyi diyoruz.

Hasan Dilaver'in ardından sırayı alan sanatçı Kubilay Dökmetaş sevgili dinleyicilerimiz. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim.

Elazığ yöresindeydik sevgili dinleyicilerimiz. Hafız Osman Öge'den derlenen türküyü dinledik. Beraberliğimiz Zinet Sönmez'in sesiyle devam ediyor. Sepetimin üstüne koydum bir sepet daha. Al ver beni oğluna, geçsin bir harman daha.

Sevgili dinleyicilerimiz, 15.13'ü gösteriyor saatimiz. Ali Atıcı'dan derlenen türkü var sırada. Yıldıray Çınar'ın sesinden dinliyoruz. Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim.

Peş peşe türküler dinledik Volkan Konağan sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Zeynep Başkan'ın sesiyle devam ediyor şimdi birlikteliğimiz. Ay vurur ay adına diyor sanatçı.

Zeynep Başkan'ın sesine yer verdik sevgili dinleyicilerimiz. Ay vurur ay adina dedi sanatçı. 15.27 oldu saatler. Okan Murat Öztürk'ün sesiyle devam ediyor Karadeniz'den. Meşeden gel az sürmeli meşeden, dolan da gel damardını köşeden.

Karadeniz'den programında şimdiki durağımız Yozgat yöresi sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer Akgün'ün sesinden dinliyoruz. Yozgat'ın asmasıyam, bezirgan basmasıyam. Bana doktor getirmen, ben sevda hastasıyam.

0: TRT Türkü.
1: Hadi parti. Gagül.
2: Emişte.

15.40'ı gösterdi saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Ayşenur Kolivar ve Yöre ekibinden Senos Kaydesi'ni dinledik. Fahriye Güney'in sesine yer vereceğiz şimdi de. Arpa buğday taneler, yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

Sevgili dinleyicilerimiz, Fahriye Güney'in sesine yer verdik az önce. Erzurum yöresinden bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Seyit Al söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Ay akşamdan ışıktır diyor sanatçı.

ay akşamdan ışıktır dedik. Erzurum yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyor birlikteliğimiz. Gönül telinizi titretecek türkülerimiz var sevgili dinleyiciler. İbrahim Can onlardan birisini söyleyen isim bugün. Dere akayı dere, ben gideyim peşine. Güzel güzel kızların yanayım ateşine.

Ruhi Su sanatçının arşivimizdeki sesine yer verdik. Seherde bir bağa girdim dedik sevgili dinleyicilerimiz. Ümit Tokcan'ın sesiyle Giresun Görele tarafına gideceğiz şimdi de. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu gaybana sevdalık ben ne hallara düştüm.

Baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik. Yiğit Yavuz hazırladı, sesimizi ulaştırdı Atilla Kurt. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son olarak Süreyya Davulcuoğlu'nun sesiyle baş başa bırakıyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentine hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail, Lübnan'a tekrar saldırırsa daha sert karşılık veririz açıklaması yaptı. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. Küresel enerji piyasalarında dikkatler petrol stoklarına çevrildi. Verilere göre stoklar Mart ve Nisan aylarında 246 milyon varil düştü. Mevcut eğilimin sürmesi halinde Haziran sonuna kadar kritik seviyelerin görülebileceği belirtiliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'deki toplantıda yapısal reformlardan iş gücü piyasasına kadar birçok başlık ele alındı. Yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla uygulamaya alınan tek durak ofis modelinin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların mevzu değildir, dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da Parlamento ve Anayasa'nın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Sıcaklar gelmeden serinliği...
1: Akdeniz'in renkleri.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir yanda güneşin sıcaklığı, diğer yanda insanın içini serinleten ezgiler. Akdeniz'in renklerinde bu toprakların sesiyle 16-17 arasında buluşuyoruz sizlerle. Bugün programı sizler için Bilge Hangödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Tülin Berbergil seslendiriyor. Ötme dukkuk ötme, bağrım eziktir, soğuk vurmuş bağlarımız bozuktur.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Hamdi Özbay'dan alınan Muğla yöresine ait türküyü Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğiz. Ortaca'da evimiz.

Sevgili dinleyiciler, Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyon yöresine ait türküde Kubat'ı dinleyeceğiz. Evliliğinin önü yoldur.

Sevgili dinleyiciler, Antalya yöresine ait bir türküyle devam edelim. Sami Demircioğlu seslendiriyor. Estirir oğlan estirir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, son türkümüz Kırşehir yöresinden ve Bediye Akartürk seslendiriyor. Kesik çayır biçilir mi?

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, Hüsamettin Subaşı'nın söyleyeceği bir Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Yükü yükledim kediye.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyenler, Musa Eroğlu'na ait bir Mersin türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. Ergün Efe sizlerle. Yatamadım gasavetten meraktan.

0: TRT Türkü.
1: Çukurova'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada bir Adana türküsü var. Aziz Şenses'e ait türkü, Erol Köker'den dinliyoruz. Ne karaymış şu anlamın yazısı.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Gaziantep türküsü var. Hüseyin Kırmızıgül'e ait türküyü Servet Sarak'tan dinliyoruz. Gönül gurbet hele var mı?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Kul Duran'ın bestesini yaptığı güzel bir Arguvan yöresine ait türkü dinliyoruz. Muharrem Temiz huzurlarınızda, Gül Ki Güller Açsın.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'danın sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere Zeynep Başkan'ın söylediği güzel bir potpourri ile veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu günler.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Daisy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Daisy Rodriguez'le bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirileceği belirtildi. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler yarına çevrildi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Zanlılar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken 2 ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentine hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya 2012 yılından bu yana Yüksek Mahkeme'ye 739.417 bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Başvuruların %86'sını karara bağladık dedi. Adana'da konuşan Özkaya, başvuru sayısının Anayasa Mahkemesi'ne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgeye ilişkin tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Cihan kelimesi Farsça kökenli olup dünya, evren ve üzerinde yaşadığımız tüm varlık alemi anlamına gelir. Türkülerimizde bu kavram sadece fiziksel bir mekanı değil, insanın hayat yolculuğunu, gönül dünyasının genişliğini ifade eder. Ozanlarımız yaşadıkları acıları veya sevdalarını anlatırken sınırları bu dünya ile çizemediklerinde duygularını cihan kavramıyla evrensel bir boyuta taşırlar. Türkülerin dokusuna işlenen bu kelime genellikle bir duygunun ya da vazgeçilmez bir varlığın eşsizliğini vurgulamak için kullanılır. Örneğin Sivile'nin dünyada tek olduğunu anlatmak için cihanda bulunmaz eşin ya da bir eşin yok cihanda gibi ifadeler kullanılır. Bazen de dert o kadar büyüktür ki cihan bu yükü taşıyamaz hale gelir. Cihan yansa benim ahımdan mısrasında olduğu gibi aşığın içindeki yangın tüm evreni kuşatacak bir kuvvete bürünür. Selamım tebliğ et kutbi cihana dizesinde ise dünyada yüksek ve geniş bilgisi olan anlamına gelir. Bugün çalacağımız türküde ise cihan kişisel bir sevdanın sınırlarını aşarak tüm dünyaya ilan edilen bir hayranlığı temsil ediyor. Bir ben değil cihan alem peşinde diyerek bu eşsiz güzelliğin herkes tarafından kabul gördüğünü anlatır. Hale Gür söylüyor. Duman vardır güzel İzmir başında.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Burhan Topal'ın seslendireceği türküyü armağan ediyoruz programda ilk olarak size. Mahsun Yıldırım'a ait türkünün sözleri. Beste ise yine sanatçımız tarafından yapılmış. Karlı dağlar aşacağım, aşıp sana varacağım. Sen üzülme güzel yârim, gelip seni bulacağım.

Bir taş attı Malıca Fatma Topçu'nun seslendireceği türkü. Ali Sandal ve Mehmet Başaran'dan derlenmiş İzmir Radyosu Müdürlüğü'nce dinleyeceğimiz türkü. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice, yenile bir yar sevdim gözleri sürmelice.

Türkü akşamında bu kez yöremiz Diyarbakır. Cemil Değer'den alınan türküyü Halimiz Ahvalimiz seslendirecek. Haram sudan atladım, mantin çarşaf topladım, muradım olsun diye her derdine katlandım.

Türkü akşamında Semra Bağcı ve Kazım Kalaycı'dan birer türkü dinledik. Nazlı Saraçoran seslendireceği türküyle devam edecek yöremiz Kırklareli. Uzun kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine.

Remzi Yeni'nin Artvin Şavşat yöresinden derlediği türkü Nurullah Akçayır söyleyecek. Çıktım dağın başına, yazı yazdım taşına. Ben sevdalık bilmezdim, o da geldi başıma.

Dinlediğimiz türküyü seslendiren sanatçı Mehmet Ali Gevrek'ti. İzmir Bergama yöresindendi türkümüz. Direkt Türkan'la Kütahya'ya gidiyoruz. Hisarlı Ahmet'ten alınan türküyü söyleyecek sanatçı Yücel Paşmakçı derlemiş. Altın tas içinde kınam ezdiler, gümüş tarak ile zülfüm çözdüler.

Yöremiz Kırşehir, Neşet Ertaş'ın derlediği türküyü seslendirecek büyük usta. Kendi derlediği türküyü seslendirecek daha doğrusu. Zahide kurbanım, ne olacak halım? Yine bir laf duydum, kırıldı belim.

Saatimiz 18.57'yi göstermeye başladı Türkiye akşamında. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde tabii büyük şehirlerde mesai bittiği için yollar bir hayli kalabalık, pek çok çalışan eve dönme telaşında. Ama yazın gelmesiyle birlikte de kırsalda iş yoğunluğu arttı, mesai hala devam ediyor. Eve kavuşup istirahate geçenler olduğu kadar kırsalda çalışanlar da var. Sıradaki türküyü de onlara armağan ediyoruz. Ceylan Selçe seslendirecek dinleyeceğimiz Kütahya türküsünü. Kayaköy'ün alt yanında değirmenim.

Asım Kuzuluğ'un seslendireceği türküyle devam edecek türkü akşamı. Bir uzun hava, seni seven de sevmesini bilmemiş, çok ağlamış da gözyaşını silmemiş.

Bir barak dinledik değerli radyo dinleyenleri. Asım Kuzuluk'tan Gülcan Kaya seslendirecek. Türkü Erzincan türküsü Ali Ekber Çiçek kaynaklık ederken Tuncer İnan türkümüzü notaya almış. Nasıl yer diyeyim ben böyle yare, mecnun edip çöle saldıktan sonra. Alemin bağına bülbüller konmuş, niden benim gülüm solduktan sonra.

Muzaffer Sarı Sözen'in Bakır Yurtsever'den aldığı Şanlıurfa türküsünü Tuncay Kemertaş söyleyecek. Dön beri, dön beri de yüzün göreyim, yüzün görenlere kurban olayım.

Erzurum yöresinden türküyü Belkıs Akkale seslendirdi. Sıdık Doğan'ın kendisine ait türkülerinden birini dinleyeceğiz sanatçıdan. Her gecenin ortasında en karanlık yerinde yeni bir gün başlar gülüm, kırma umutlarımı.

Mihriban Türkmen'le Afyonkarahisar Emirdağ yöresine gidiyoruz. Yöre ekibinden alınmış türkümüz. Dikenli bahçeye giremeyenler, bahçenin gülünü deremeyenler, açmadan güllerin sararmış solmuş, o da sevdiğini alamayanlar.

Barış Akpınar seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Anonim bir türkü var sırada. Ayşun Yıldız söyleyecek. Yar gider arabalan, ben de giderim yaya, dedi utanıyorum seninle konuşmaya.

Cavit Tebrizi'nin seslendireceği Azerbaycan türküsüyle devam ediyor türkü akşamı. Adnan Şahin derlemiş. Gözlerem yolunu her akşam çağ, çehmesine müstesen hicranda.

Ezgi ve Erol Köker birlikte seslendiriyorlar. Dinleyeceğimiz türkü Ümit Kaftancıoğlu derlemiş. Yöremiz Tekirdağ, Tekirdağ'ın hanları, koca koca çamları, sağ yârim koyunları, çıngırdasın çamları.

Güneydoğu Anadolu yöresinden dinledik. Türkü Abdülvahap Sait kaynaklık etmişti. Gürkan Özpeker seslendirdi. Zafer Albayrak'la Orta Anadolu yöresinden bir türküyle devam ediyor Türkü Akşamı. Zekeriya Bozdağ derlemiş türkümüzü. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gönül yarsız olur mu?

19.55'i gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Bu da demek oluyor ki Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programının sonuna geldik. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Nuray Hafiftaş'ın ki rahmetle yad ediyoruz sanatçıyı, seslendireceği türküyle veda edeceğiz size. Kars yöresinden bir türkü Muzaffer Sarı Sözen İsmail Başaran'dan almış. Bağa girdim üzüme diken değdi dizime, eğildim çıkarmaya yar göründü gözüme. Yarın tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Radyo Sanatçıları Konseri.
1: Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Size topluluğumuzu yönetmek üzere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Koro Şefi Ömer Hayri Uzun'u takdim ediyorum alkışlarınızla. Yurdumun nefeleri zeybek oynuyor. Halkı olmuş dönüyorlar. Ellerini yere vurup dizlerinin üzerine düşüyorlar. Davulun, zurnanın, bağlamanın eşliğinde coşuyorlar da coşuyorlar. İçlerinden biri var ki o çok başka. Sarı zeybek derler adına. Dağları titreten, namı dört düvele yayılmış sarı zeybek. O daha bir coşkulu, daha bir kahramanca dönüyor zeybek havasını. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır. Yağmur yağar silahları ıslanır. Bir gün olur deli gönül uslanır. Muzaffer Sarı Sözen Üstad'ın Rumelili Tanburacı Osman Pehlivan'dan derlediği zeybek havasını koromuzdan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, semahlar Alevi ve Bektaşi topluluklarında rastlanan dinsel karakterli türlerdir. Yörelere göre semah, samah, zemah ya da zamah da denir. Semahlar ağırdan başlayıp giderek hızlanan bir yapıya sahiptir. Bitişlerine zikir denir. Bu bölüm çok ağır veya serbest karakterde motiflerle olabilir. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı. Gülmedi sultanım bilmem ne haldır. Halı arz eylerim dinle ahvali. Sormadı sultanım bilmem ne haldır. Melih Duygulu'nun Veli Aydın ve Veli Göncü'den derlediği Şanlıurfa Kısas Köyü'nden semah havasını Reyhan Ediş seslendiriyor. Kısas semahı.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Bircan Pullukçuoğlu, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Aydın Sökeli olan sanatçı, 1981 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak başladı. Kendine özgü okuyuşu, tavrı ve üslubu olan sanatçının özellikle icradaki müzik prozodisine verdiği önem, sanatçıyı bu anlamda ayrı bir yere taşıdı. TRT repertuarında yer alan birçok türküyü notaya aldı. Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizağ, dönem arkadaşı Bircan Pullukçuoğlu'nu şöyle anlatıyor. Sanatçı arkadaşım Bircan Hanım'ı ilk kez 1966 yılında Samsun'da gördüm. O yıllarda ablasıyla birlikte Sarı Kanaryalar ismiyle grup olarak sahne çalışmaları yapıyordum. Benim de sahne aldığım yere gelmiştim. İlk kez orada gördüm. 1978 yılında kendisiyle bu defa Ankara'da Coşkun Gülhan'ın dershanesinde karşılaştık. Ve 1981 yılından itibaren bu defa Ankara Radyosu'nda birlikte çalışmaya başladık. Bir gün kendisine soyadının ne anlama geldiğini sordum. Babam ziraat araç ve gereçleri sattığı için Pullukçuoğlu soyadını almış demişti. Bircan Hanım mesleği konusunda titizdi. Her solo programından önce muhakkak çalışır, stüdyoya öyle gelirdi. Bu yönünü hep takdir etmişimdir. Birlikte ikili olarak birçok radyo ve televizyon programında yer aldık. Daha sonraları Radyo Denetleme Kurulu, Merkez Repertuar Kurulu'nda birlikte görev yaptık. 2000 yılında yine birlikte Yurttan Sesler Koro Şefi olduk. Ayrıca yine beraberce gençlere Türk halk müziği dersleri verdik. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, usta ses sanatçısı ve koro şefi Bircan Pullukçuoğlu'nu saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve kendisiyle özdeşleşmiş Seyfi Doğanay'dan alınan Ömrüm türküsünü Dilek Karadağ'dan dinliyoruz. Gözümü geldi rengin soluk, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynun bükük, gözyaşın deryam ömrüm.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, aşk, sevgi çoğu zaman çilelidir. Altın taslarda su da verseniz, yaslara da girseniz sevginin karşılığı olmayınca olmuyor. Ama gönül de ferman dinlemiyor. Yine de sevgi, aşk, serden kolay gitmiyor. Bülbüle su verdim altın tasının, çok günler geçirdim garayasının. Ben seni severdim bir havasının, başın pınar, ayakların göl olsun. Bayram aracıdan alınan Ankara türküsüyle Emine Karakuşkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri ve kıymetli misafirler, gönül sevdiğini yeri gelir zerdali meyvesine benzetir, yeri gelir gül dalına. Sevdiğinin güzeldir dudağı, kirazdır, dili tatlıdır, yanakları güldür sevdiğinin. Ama sevdiğine duyduğun muhabbet karşılık görmezse, işte o vakit gönül ezilir de ezilir. Bahçelerde zerdali, benim yârim gül dalı, kiraz gibi dudakları, şeker ezer dillerim. Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Hüseyin Yıkıcı'dan derlediği Gaziantep yöresinden türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, zeybekler yiğitlik, mertlik gösterenlere efe derler. Efeler kahramanlığın, cengaverliğin timsalidir. Efenin duruşu, bakışı, kıyafeti kendine özgüdür. Efe olmak yürek ister, bilek ister. Zobalarında guru meşe yanıyor. Yanıyor ya Mehmet Efendi üşümüş donuyor. Boncuklu da gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor. Üstad Özel Gönlüm'den alınan Denizli yöresinden ağır zeybekle Ezgi Aziz

Aşıklık geleneğinin Türk halk müziği içerisinde önemli bir yeri vardır. Gerçek aşık olmak belirli merhalelerden geçmeyi gerektirir. Aşıklık geleneğinde aşıkların saz çalmaları, irticalen şiir söyleyebilmeleri, atışabilme özelliğine sahip olmaları, gezginci olmaları, bir ustaya boyun kesmeleri yani intisaplı olmaları ve badeli aşık olmaları gerekir. 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismin duydum divanelikte, içtim şarabını mestanelikte, kırkların ceminde dara düş oldum. Erzincanlı Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişi Zafer Albayrak seslendiriyor.

Misafirler. Karadeniz'in yaylalarında kemençeler, tulumlar çalınır, horonlar tutulur. Elleri kınalı Karadeniz kızları çay toplar tepelerin yamaçlarında. Peştemaller sarılır bellere, o peştemallere dolar çay yaprakları. Meyve ağaçlarıyla dolu yayla yollarında yürüdükçe renk renk açan komar çiçeğinin, hodeçür çiçeğinin, vargit çiçeğinin kokuları gelir buram buram. Sen bu yaylaları yaylayamazsın, derin dur gölleri boylayamazsın. O ellerin kinalidir, oynayamazsın. Cemile Cevher'den alınan Trabzon türküsünü Özlem Üngör ve Ünal Sofuoğlu birlikte seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Türkmeneli folklorunun özellikle türkü ve uzun havalarının tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdurrahman Kızılay bu anlamda önemli ustalardandır. Gerek icracı, gerek kaynak kişi, gerek derleyici olarak Türkmeneli folkloruna önemli katkılar sağlamıştır. TRT repertuarına Türkmeneli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Altun Hızma

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük folklorunun bölge sınırlarını aşarak dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Türkmeneri bölgesinin türkülerinin ve uzun havalarının kayıtlara geçmesinde ve notaya alınmasında katkısı oldukça fazladır. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan sonra da ailesinin diğer fertleri bölge folkloruyla ilgili çalışmaları hala devam ettirmektedir. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım, bacısı güzele kardeş olaydım. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Senem Akdemir söylüyor.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, türküler çoğu zaman yaşanmışlıkları anlatır. Aynı Al Fadimem türküsünde olduğu gibi. Türküyü Ankara Radyosu usta ses sanatçısı Ali Demirhan, Afyon'un Emirdağ ilçesinden Metin Akın'dan derlemiş. Metin Akın'ın anlattığına göre hikaye şöyle. Emirdağ'ın Davulga, diğer adıyla Karabağ köyünden birbirini seven iki genç muratlarına ererek evlenirler. Mutludurlar. Bir de çocukları olsa bu mutluluk daha da artacaktır. Sabrederler, beklerler fakat felek yine yapacağını yapar. Yıllar geçer, Fadime'nin çocuğu olmaz. Oğlunun çocuğu olmayacağını anlayan damadın anası felekle işbirliği yapar. Fadime'ye eziyet eder. Artık dayanacak gücü kalmayan Fadime sevdiğinden ayrılmak zorunda kalır. Bir süre sonra da bir başkasıyla evlendirilir. İşte o zaman anlar kaderin acımasız olduğunu. İki çocuğu olur Fadime'nin ama gel gelelim eşi zalimdir. Zulmeder Fadime'ye. Fadime artık anadır ama mutlu değildir. İlk eşini hiçbir zaman unutmaz. Fakat elden de bir şey gelmez. Kısmetim bu kadarmış deyip kaderine razı gelir. İlk eşi de unutmaz Fadime'yi. Evinin önünde görür bir gün. Kapısını süpürmektedir Fadime. Birbirlerini görünce kahrolurlar. Gözün kör olsun felek, yine sen kazandın deyip başlarını öne eğerler. Gün gelir, bir türkü söylenmeye başlar Emirdağ dolaylarında. Fadime ile sevdiğinin türküsüdür bu. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen garagoldur. Kurban olam sarı gelin, gel destini bizden doldur. Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyonkarahisar Emirdağ türküsüyle Gürsoy Babaoğlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara ili türkülerinde genellikle Seymen kültürünün etkilerini görmek mümkündür. Bu türkülerin pek çoğu oyunludur. Oyunlarda zaman zaman figürler ağır, zaman zaman da ritmiktir. Bulguru kaynadırlar, serine yayladırlar, bizde adet böyledir, güzeli ağladırlar, çirkini söyledirler. Nida Tüfekçi'nin Sadık Ergün ve Bayram Arıcı'dan derlediği Ankara yöresinden Fidayda ya da diğer adıyla Hüdayda türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu'nca hazırlayıp sunduğumuz Şef Ömer Hayruz'un yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği bir Tokat türküsüyle veda edeceğiz. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan ve Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun. Ve biz yayında emeği geçen Tonmeisterler Ayhan Gün ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yönetmen Sinan Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz. Yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır. Aysık Veysel de toprağa yaslanır. Mahsuni Şerif de sözüne sahip çıkar. İşte bu yüzden türküler geçmişte bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizlerle buluşuyor. Mikrofon başında ben Sabahattin Gülümser ve ilk türkümüzde ses olan sanatçı arkadaşım Selcan Kökçen Şahin ile birlikte bu programımızın Türkü Evi'nin fedakar sanatçısı, saz sanatçısı, ses sanatçısı Fedai Tekşahin sizlerle yaklaşık bir saat süreyle birlikte olacağız. Bugün bizlere eşlik edecek sal arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı sizlere saymak istiyorum. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin dedik ama bugün bize bağlamasıyla ve sesiyle eşlik edecek. Kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözetan ve bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı bizlere. Seslerimizi en iyi şekilde sizlere ulaştırmamızı sağlayacak ton maestrimiz ise Burçin Aktürk'ün bugün. Evet, ilk türküyü Selcan'dan dinledik. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Benim de çok sevdiğim, keyifle dinlediğim, söylemeye çalıştığım bir Kıbrıs Magosa türküsüydü, evet. Sen de. Çok
1: teşekkür ederim. Umarım ses. Radyoları başında şu an bizi dinleyen, akşamın bu saatinde yollarımızın kesiştiği dinleyenlerimiz de beğenmiştir. Ve bir saat boyunca bizimle olurlar. Bizi yüreklendirirler. O güzel türkülere ortak olurlar diyelim.
0: Bence olsunlar. O zaman hemen senin ikinci türkünü anonsunu alalım.
1: Çanakkale'ye doğru gidelim.
0: Gidelim, oraya gidelim. Evet.
1: Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum günleri saya saya.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
1: Ellerine sağlık.
0: Evet, seni biraz nefeslendirelim mi? Dinlendirelim. Tabii. Sevgili Fedai Tekşahin, benim dönem arkadaşım. Fedai'cim, İzmir Radyosu'nda başladığımız yolculuk kaç yıla geldi? Kaç yıl oldu birlikte?
2: 87'de kazandık, 88'de başladık. 1988'de evet. 38 yılı tamamladık gibi değil sanki. Mi?
0: Ben 20-22 yaşlarındaydım, sen herhalde
2: ben de bir iki yaş küçüğüm herhalde küçük, senden.
0: Aynen,
2: bir iki yaş. Abimsin.
0: Şimdi Türkiye Evi'nin en deneyimli sanatçılarından bir tanesiydim programın başında. Hem sen sunuyorsun da, bağlaman ve sesinle katılıyorsun. Renk olarak zaten müthiş bir kaval performansın var. Ben seni arkadaşım olduğun için değil, bir hayranlı olarak söylüyorum bunları. Gerçekten söylüyorum. Zaten İzmir Radyomuzun da ilk kaval sanatçısı sensin.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet, evet.
0: Yani o bizim 87'li yıllar dediğin yıllar, Esin Apartmanı. Ya. Bir apartman binasında bizim kayıtlarımız, canlı yayınlarımız orada başlamıştı. Evet. Ama sen maşallah çok boş durmadın. Çalar söyler olurun da var senin. Kendini bu konuda da çok geliştirdiğini görüyorum, izliyorum da zevk de duyuyorum. Keyif de alıyorum seni seyretmekten. İnsanlar şunu sorabilir sana. Şimdi sen kavalda çok ustasın. Bağlamada çok başarılısın. Çok da güzel yorumun var, söylüyorsun da.
2: Estağfurullah.
0: En çok hangisinden keyif alıyorsun bunları yaparken?
2: Ya aslında hiçbir şey o ilk girdiğimiz yıllardaki gibi değil. Yani o zaman inanılmaz bir keyif vardı. Şu an herhangi birinde çok mutlu hissedemiyorum kendimi. Belki yaş ilerledikçe ortam, çalışma ortamlarımız da değişmiş olabilir. Yani bu bağlama kültürü Yavuz Hoca'dan geliyor. Yavuz Top'tan el aldık. Rahmetli anıyorum, hocamdır. Oradan devam ettik. Bu kültürü ve geleneği elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum.
0: Provalarda takip ettik, dinledik. Bugün apayrı bir repertuar çıkarttın. Ben çok seviyorum. Ben ilk değişlerle tanımıştım seni ama bugün bayağı bir Orta Anadolu hareketli falan var
2: bazen
0: değil mi?
2: Böyle oluyor.
0: Peki o zaman ben takdim edeyim ilk türkünü. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsü değil mi?
2: Öyle mi başlayalım? Su gelir çağlar Ayşe.
0: Öyle mi? Pardon, çok özür dilerim. Hiç icazla bak. Daha biraz şey olsun o zaman. Evet. Böyle damardan Urfa. Olsun. Evet.
2: Urfa, Selahattin Erohan'dan alınan güzel bir türkü. Su gelir çağlar Ayşem diye
0: başlayalım. Peki, zevkle dinliyoruz.

0: Çok güzel, çok duygulu bir türküydü. Gönlüne sağlık. Şimdi biraz hareket var galiba, değil mi?
1: Hareket var ama ondan önce bir tane uzun hava okuyalım mı? Böyle spontane gelişti.
0: Bak şimdi sen de böyle... bu güzel eşliklere dayanamadın, değil mi? Türkler evet. De güzel. Ne
1: şimdi
0: okuyacaksın?
1: Bir Arguvan.
0: Öyle mi?
1: Biraz bir Arguvan okuyalım. Muharrem Temiz'in derlemiş olduğu güzel bir uzun hava. Bu gelin yaylayı yastı yaylamış diyelim. Arkasına o hareketli
0: tamam.
1: Eserimizi bağlayalım.
0: Harika.
1: Çankırı'ya
0: olur.
1: Gidelim.
0: Tamam.
1: Malatya'dan da.
0: Tamam.
1: Karanfil ekeceğim diyelim.
0: Yoluna bakacağım.
1: Birinci kıtasını ben başlayayım. Ondan sonra hangi kardeşimin içinden gelirse ikinci kıtayı
0: açıcı yapsın. Zevkle dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Selcan, Fedai abini dinledin.
2: Ağzına sağlık Fedai 30, abi.
1: 39 yıldan bahsetti.
2: Yani biraz önceki konuşmalarınızda birbirinize söylediğiniz her şeyin altına imza atıyorum.
1: Islak imza.
2: Evet.
1: Peki senin kaç yıl oldu?
2: 2000 yılıydı TRT'ye gelişim.
1: Öyle şeyle sen bir yarışma sonucunda.
2: Evet. İşte bir dönem her yıl amatör ses yarışması adı altında bir yarışma düzenliyordu TRT. 12.siydi benim katıldığım. Onda bir bölge birinciliği oldu. Sonrasında işte akitli ses sınavı yapıldı. O sınavda başarıyla.
1: Peki o yıllarda öğrenciliğin devam ediyor muydu?
2: Tabii.
1: Okul bitmiş miydi?
2: Lisans 2'ydim.

0: Yani buradaki üçüncü yılım hazırlık 1-2. İkinci sınıftaydım.
1: Çok da havalı oluyor değil mi öyle? Okulda öğrenciyken.
0: Yani böyle küçük de olsa bir para kazanmaya başlıyorsunuz. Onun tadı, keyfi tabii ki çok başka.
1: Evet.
0: TRT yani bir hayal.
1: Yani tabii oradaki öğrencilerin tamamı TRT devlet koroları.
0: Devlet koroları. Onların TRT'de hayallerini demeyelim. Tabii ki.
1: Kurarak.
0: Yani yaptığı eğitimini aldığı işin ile ilgili bir yerde yani onun şu kelimeyi de bulamadım Sabahattin abi.
1: Ama anladık biz
0: orada onu. Çalışmak.
1: Peki ama bir de sen bir dönemde program da yaptın.
0: Tabii. 2000 yılında girdim TRT'ye. İşte Akit Ses olarak devam ettik. Okul bittikten sonra program yapmaya başlamıştım. Hem Akit Ses hem de işte o prodüksiyon programlarda
1: yani o işin
0: keyifli
1: mutfağında
0: ve
1: bayağı bir
0: evet,
1: kaç
0: benim
1: yıl
0: için
1: sürdü?
0: Artık TRT'nin gerçekten kök saldığı nokta orasıydı. Affedersiniz. O zaman çok şey öğrendim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani şimdi o işin yapım aşaması var, seslendirme var.
0: Tabii ki.
1: Gerçekten çok keyifli.
0: Zor.
1: Keyifli. Zor tabii.
0: Hani böyle uzaktan bakıldığı zaman hani yazılıyor, çiziliyor. Ama gerçekten çok meşakkatli. Hani bize de bazen diyorlar ki işte söylüyorsunuz, geçiyorsunuz. Gerçekten her işin çok zor ki hakkaniyetiyle yapılıyorsa diyelim.
1: Tabii.
0: Kısmı var. İşte yapımcılık da çok başka sorumluluğu olan çok kıymetli bir bölümü işin. Şu an onu bildiğim için de yaşanan yayında herhangi bir aksilik de böyle yüreğim daha farklı çarpmaya başlıyor. Ya ne yaparlarsa yapsınlar gibi bir şeye giremiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. O çünkü radyoları başında bizi dinleyenlerimiz bizim sesimizi duyuyorlar, türkümüzü dinliyorlar. Ama hani bazen bu bir şey de değil, bir serzeniş de olmasın da burada neler oluyor, ne gibi aksaklıkları biz tolere edip de onlara en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Hani bazen acımasızca şeyler de duyabiliyoruz. Her işte olduğu
1: olacak
0: gibi.
1: Olacak tabii.
0: Hani tabii ki olacak bu işin nazar boncuğu diyelim onlara. Hani burada gerçekten çok özveriyle çalışan bir ekip
1: var
0: olmuş
1: tabii.
0: Oluyor.
1: Şimdi Fedai'nin biraz önce bahsetti hani eski tatlardan bahsetti ya.
0: Evet.
1: Mesela benim çocukluğum Orta Dalga dediğimiz, Radyo 1 dediğimiz. Ta o yıllara dayanır. Ben radyo dinleyerek büyümüş bir ilkokul çağı yaşadım.
0: Ne mutlu.
1: Bizim ellerle başlardı sabah.
0: Ya evet.
1: Ya
0: evet.
1: İşte, çok şey var konuşacak ama dinleyenlerimizi de fazla bekletmeyelim. Senin okuyacağın sıradaki türkünün anonsunu rica edeyim lütfen senden.
0: Şimdi bir Ordu Fatsa türküsü. Dursun Karaduman'dan alınmış. Notaya alan Hale hocamız
1: öyle
0: dinliyorsa selamlarımızı iletelim.
1: Saygılarımızı sunalım buna.
0: Yüce Dağ başında bir ulu çınar.
1: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Selcan'cığım, ikinci türküne geçmeden önce bir akort
1: tamam.
0: Tazelesin arkadaşlar. Ben şeyden devam et. O şeyde kalmıştın, program yaptın. Evet. Ama esas sanatçılık
1: tabii,
0: kadrosu
1: 2015
0: yılında. Vay be, sizin bile 11 yıl oldu.
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Daha dün gibi işte, o bizim bak, ellerin ezgisiydi, sınav duyurusunun.
0: Değil
1: altta
0: mi?
1: Müziği, evet.
0: Evet.
1: Yani zaman su gibi akıp gidiyor. Zaman gerçekten çok hızlı. Ben bunu Gökçen Efe ile anladım. Önümüzde bize anlatan bir şey yokmuş. Biz anlamıyormuşuz. O kadar hızlı geçiyor ki. Yani fotoğraflara bakıyorum, küçücük.
0: Evet.
1: Ama şimdi kocaman oldu.
0: Maşallah. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Evet, şimdi hareketli bir türkü mü var sanırım?
1: Evet. Hana vardım. Han değil.
0: Değil. Haydi bakalım.

0: Çok güzel.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Senin dinleyenlerin tabii yören itibariyle Ege Türkleri söylediğini, iyi icra ettiğini biliyorlar ama Konya Türklerine ağzın yakıştı. Devam etmeni isterim.
1: Ya teşekkür ederim. Bunu duymak senden Safadın abi. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten. Şöyle bir şey var. Türküyü okurken de onu düşündüm. Bu türküyü Serpil Kaya'dan öğrenmiştim. Onlardan ya yakın bir tarihte de kaybettik Nihat Kaya.
0: Evet.
1: Hep söylüyorum hani onlara hani gönül borcu, vefa, o benim dilim döndüğünce, nefesim yettiğince isimleri benim hep dilimde ve nefesimde olacak. Çünkü ben çok şey öğrendim. Hani evet konservatuvarda not öğrendim ama Serpil Kaya ve Nihat Kaya benim evet. için çok çok özel bir yerde.
0: Nihat Kaya'yı,
1: konservatuvarın evet. daha
0: rahmetli
1: üstünde.
0: Rahmetli analım.
1: Evet.
0: Serpil

0: Kıymetli ablaya sağlık dileyelim.
1: Evet,
0: ve bunu her programda söyleyelim.
1: Evet evet.
0: Söyleyelim,
1: ben hani bence bıkmadan tabii ki söylerim. Türküyü okurken de şey düşündüm. Onların sesinden ve sazından öğrendiğim her şey ağzımdan daha kuvvetli çıkıyor. Onu fark ediyorum. Daha güçlü. Sanki böyle Serpil teyze yan tarafımda, kulağımın yanında türküyü okuyormuş, Nihat amca sazı çalıyormuş gibi. Öyle bir kazınmış ki, o kadar dinlemişim demek ki bir kez daha Nihat Kaya'ya rahmet, Serpil Kaya'ya uzun ömürler dileyip çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim, teşekkür ediyorum. Şimdi sırada aslında ben de okuyacağım onu ileriki günlerde. Feda Etek Şahin var. Yare gidem diyecek Neşet Ertaş Usta'yı saygıyla, rahmetle anacağız bir kez daha.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, yine Kırşehir'deyiz Fedai'cim, değil mi?
1: Evet.
0: Al yanak allanıyor diyeceğiz.
1: Neşet Usta'dan devam edelim.
0: Evet, oradan başladık.
1: Neşet Usta'yı.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Selcan, senin de hareketli bir türkün var değil mi?
2: Evet, Orta Anadolu'dan şimdi. Ege dedik de bugün hiç Ege olmamış.
1: Evet.
2: Böyle denk gelmiş.
1: Tamam.
2: Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak. Buna can mı dayanır? Yar geçti sallanarak. Ali Rıza Güney'den alınmış. Derleyen, notaya alan Emel Taşçıoğlu. Dinliyorsa evet, selamlarımızı iletelim.
1: İletelim. Ali Rıza Güney de babası olur.
2: Evet.
1: Emel'in.
2: Evet.
1: Sevgili Emel kardeşimizin.
2: Evet, evet.
1: Selam olsun.
2: Selam olsun.
1: Hadi arkadaşlar, buyurun.

Türkiye evinde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşlarım Selcan Kökçen Şahin ve Fedai Tek Şahin ile birlikte İzmir'de ağırladık sizleri. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa ve ritim sazlarıyla Hüseyin Özdağ'ın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maestrimiz Burçin Aktökündü. Programın tekrarını bu gece 01'de TRT Türk'ü frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye evinde buluşmak dileğiyle.

Merhaba değerli dinleyenler, gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Geçen programda türkülerde mektubu konuşmuştuk. Mektuplu türkülerden örnekler sunmuştuk. Bu programda da konumuza devam ediyoruz. Mektup, birbirine uzak olan kişilerin haberleşme aracıdır. Şairlerimiz, halk ozanlarımız mektubu tarif eden dar kalıplardan alarak kendilerine göre bir kanat takmış kalelerin burçlarından gurbetele uçurmuşlar. Bu uçuruş şarkı ve türkülerimize yansımış. Bestelenerek türkülerle, şarkılarla günümüze kadar ulaşmıştır. Kültürümüz içinde önemli bir yeri olan mektuplar, milletimizin günlük hayatında da önemli bir unsurdur diyor, sözü müzikle aralıyoruz.

0: Sütler kaymak tutar, tutmaz orada.
1: Türkümüzü Neşet Ertaş seslendirdi. Değerli dinleyenler, Osmanlı Devleti'nde ilk posta teşkilatı 1834 yılında kurulmuş. Teşkilatın kurulması Padişah II. Mahmut'un emirleriyle gerçekleşmiş. Gönderilen mektupların ve bu alanda yapılan işlerin denetimini ve uygulamadaki kolaylığı sağlamak amacıyla da 1837'de postahaneyi amire müdürlüğü faaliyete geçmiş. Amaç posta teşkilatını Avrupa devletlerinin seviyesine çıkartmak. İlk postane İstanbul'da Yeni Cami avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış. 16 Kasım 1840 tarihinde de 1. Posta Kanunu ilan edilmiş. 1863 yılından sonra gönderilen postalarda posta pulu kullanılmaya başlanmış. İlk pullar Londra'da bastırılmış.

Posta hizmetleri için Avusturya, Fransa, Rusya, Almanya ve İngiltere gibi yabancı devletlere imtiyazlar verilmiş. Değişik kentlerde 72 adet postane açılmış. Haberleşme ve posta örgütü daha sonra telgraf döşenen yerler hariç at, deve, dağlık yerlerde de yaya ulaklar kullanarak haberleşme sağlanmış diyor. Sözü yine müzikle aralıyoruz. Bülent Aslan Cize'den bir türkü seslendiriyor. Oy dağlarım dağlarım, duman kalkmaz başından.

Türkülerimizde mektuplar ayrılık ve gurbet temalarıyla el ele, kol koladır. İşlenen mektup teması ya doğrudan doğruya mektup veya name ya da arzuhal olarak ifade edilmiş. Turnam Kanadi'nin altına name sarayım, dizesinde name

Katip Arzu Halim Yaz Şaha Böyle dizesinde ise mektup arzuhal olarak düşünülmüştür. Mektup temasının yoğun olarak işlendiği türkülerimiz sevda türküleri, askerlik türküleri ya da buram buram hasretlik kokan gurbet türküleridir. Zira türkülerimizde sevdanın yanı sıra gurbetlik ve askerlik önemli bir yer tutar. Bunların ötesinde türkülerin yaratılmasında bitmeyen, tükenmeyen, ardı arkası kesilmeyen ayrılıklardır. Zira biz millet olarak ayrılıklardan çok çekmişiz. Onun için de ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 dirhem ağır gelmiş ayrılık diye türküler yakmışız.

Türkümüzü Sevtap Sonu okudu. Değerli dinleyenler, mektup sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça kıtıp kökünden gelen maktup sözcüğünden alıntıdır. Farsçası name, Türkçesi betik. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup gibi türleri vardır. Mektup, divan edebiyatında da kullanılmıştır. Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri bu türdendir. Tanzimat'tan sonra ise gazetelerde yayımlanan birçok açık mektup görülür. Bazı yazarlar mektuplardan oluşan romanlar da yazmışlardır. Halide Edip'in Handan adlı romanı bunlardan biridir. Diğer edebiyat türlerinden ayrı olarak belli kalıplar edinmemiştir dedikten sonra sözü türküyle aralıyoruz. Güler Duman alıyor sırayı. Mektup selam söyle benden Sıla'ya.

0: Ayrılıkları başlatan yolların günahını çıkartmak, ufukları kaplayan yüce dağların aracılığıyla gözlerimizdeki perdeyi kaldırmak, gökyüzünde bölük bölük uçan turnaların buralardan geçmeyişinin sebebini sormak, yağan karlardan, kapanan yollardan, uzun kış mevsimlerini sorumlu tutmak, geciken postacıyı yermek hep mektupla ifade edilmiş. Onun için postacılara şiirler yazılmış. Getirdiği mektupla sevdiğine kavuşmanın sevincini Abdurrahman Yağdıran'ın Postacı türküsünde de rahatlıkla görebilirsiniz diyor. Yıldız Tezcan'ın okuduğu plağımızı döndürüyoruz. Postacı, postacı, canım gülüm postacı.
1: Posta!

Evet değerli dinleyenler, böylece bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum.

Merhaba kıymetli aşık severler, türkü severler. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yine sizlerle bir Saz Bizim Söz Bizim adlı programımızla ve içinde işlenecek türküler aşık fasıllarıyla birlikte beraber olacağız. Sizlerden aldığımız destekle biz de burada TRT Türkü'de sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir güzel bir eserle başlıyorum. Babam beni davet etmiş. Gül almaya gidiyorum.

Bu türkü Sarac İbrahim hikayesinden bir türküydü kıymetli dostlar. Şimdi bana diyorlar ki Poyrazoğlu sen hiç böyle biraz tasavvufi eserler okumuyorsun. Olur neden okumayalım? Şimdi bir eser okuyalım. Hor görmeyin bu toprağı. Görün orada kimler yatar.

Ağır. Yunus Emre'den bu güzel eseri okumuş olduk. Kıymetli dinleyicilerimiz, biz Anadolu'yu geziyoruz karış karış. Ey Poyrazoğlu, ya sen İstanbul'a geldin, yerleştin. Yayını da İstanbul'dan yapıyorsunuz. Ya İstanbul'da hiç ozan yok mu, aşk yaşamadı mı? Olmaz mı? Sırası geldikçe onları da burada yad edeceğiz. Ama çok güzel bir ustad. O da Yunus Emre seviyesinde bir aşık, ozanımız, şairimiz. Kim? Seyit Nizamoğlu, ki babasının makamı, türbesi benim oturduğum Zeytinburnu'nda. Nizamoğlu efendim, Seyit Nizamoğlu türbesi var. Onun oğlu Seyit Nizamoğlu, o da hemen surlara vardığınız zaman, Silivri Kapı'nın içerisine girdiğiniz zaman orada bu şairimizin, ozanımızın ziyaretini yapabilirsiniz. Hani bir eseri var, dillere destan bir eser. Çok sanatçılarımız okudular. Bir dost, bir post yeter bana. İşte o büyük ustanın eseridir. Şimdi o ustadan bir eser okuyalım. Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim, istediğim haktır benim.

benim. Ne kadar güzel söyledi. Baştan da söyledik. Seyit Nizamoğlu, yani Seyit Seyfullah, hemen babası benim mahallemde yatmakta. Peki az önce söyledik. Hani burada söylüyorum ki İstanbul'da olanlar gitsin ziyaret etsinler ve anlasınlar. Tesadüfe bakın ki sanatı şu anda seslendiren, icra eden Poyrazoğlu, yapımcımız Elif Engin. Kim? Hemen Elif Engin'in de komşusu Seyit Nizamoğlu. Evet, bunu söylüyorum ki bu bir tesadüf değil, iyi de oldu. Böyle büyük bir yüce ulu ozan ikimizin piri olsun diyelim. Bunu da burada yad ederim. Buraya girmişken çok sevmiş olduğum bu mübarek ulu dostum bir eserini daha okumak istiyorum. Çok hoş. Yandıklarım şam-ı seher senden midir, benden midir? Vay be, şuraya bak ya.

Himmeti hepimizin üzerinde olsun. Evet aşksever dostlarımız, şimdi çok büyük ustalardan eserler okuduk. Çeşitli dallara girdik çıktık. Sizlere nasıl ki kulağınıza hoş gelen, ki saygımız vardır kulağınıza. Şimdi her program içerisinde vazgeçilmez olan aşık karşılaşmalarından, bundan bir hafta önceki programımızda ne yapmıştık? Murat Çobanoğlu ile Nusret torunu, yani Sumani'nin torunu ile bir ilişme örneği vermiştim. Şimdi ise bir, biz bu ayağa tekellüm, şaşırtmaca. Eskiler buna şoşartma da derlerdi. Biz bunu değiştire değiştire ayakta şaşırtma, tekellüm diyoruz. Şimdi Murat Çobanoğlu öne geçerek bir ayak açayım sana toruni, bugün bu gecede yol yola karşı diyor. Şimdi burada şu, yani dudakları izah edemezsin, karşıdaki hasmı onu beceremezsin diye bir üstünlük taslama. Tabii ki karşıdaki ustayı da bildiği için aşık ona göre ayak açar. Eğer birbirlerini hiç görmemişlerse o zaman değişir. Bir yoklama kafiyeleri açarlar, birbirlerini yoklarlar. Bu benim söylemiş olduklarım şu anda. Hiçbirisi bu rahmetli iki ozanımızın önceden hazırladığı bir şey değil. Bu bir irticalen doğaçlama meclis içerisinde yapılan bir karşılaşmadır ki ben de bunu size burada aktarmak istiyorum. İkisi de rahmetli oldular. Nusret torunu Çobanoğlu'ndan önce vefat etti. İkisi de genç yaşta vefat ettiler. İkisinin de yeri cennet olsun. Gelen gidiyor, dünya böyle. Aşıklar çok zor yetişiyor. Bundan sonra da ne kadar gelseler de tabii analar var oldukça aşıklar olacak ama o eski ustaların yeri doldurulmuyor. Aldı bakalım Çobanoğlu ne diyor?

aldığını süre torunu bakalım ne diyordu. Birisi uzanır, birisi tutar. Hele uzat elin tutan.

çok güzel. Yol yola karşı çoban oğlu dedi, dil dile karşı dedi, Nusret torunu el ele karşı, tel tele karşı diye cevap veriyordu. Aldı çoban oğlu.

Çok güzel. Yabancı değiliz. Şurada çok güzel bir hoşuma gitti rahmetli için Nusret torununun bu sözü. Vicdanı sızlatır, utanırsa yüz. Güneş kaybolunca parlamaz yıldız. Yabancı değiliz, hemşeriyiz biz. Neden tenkit edek elere karşı? Aldı çobanoğlu, bakalım ne cevap veriyordu.

dedi ve çok güzel bir karşılaşma oldu. Bu tekellüm şaşırtma ayağında Nusret torunu şöyle bağırıyordu. Diyordu ki, sen bir arı olsan ben de bir kovan yapalım petekte. Balbala karşı dedik. Sizlere karşı biz de gönül gönüle karşı kalarak programı burada tamamlıyoruz. Allah'a emanet olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzun türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Reyhan Ediş mikrofonda. Kar mı yağmış yüce dağlar başına? Merhamet eylemez gözlerimin yaşına.

Mehmet Ali Erdem'e ait Malatya türküsüyle Emine Koç sizlerle. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Süleyman Yıldız'ın Yavuz Top'tan derlediği Erzincan türküsünü Semra Algülofla söylüyor. Ervah-ı Ezel'de, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar.

Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsünü Emine Karakuşkaya'dan dinliyoruz. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Raci Halkır'a ait Erzurum türküsüyle Kenan Tuna sizlerle. Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz. Yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır. Aysık Veysel de toprağa yaslanır. Mahsuni Şerif de sözüne sahip çıkar. İşte bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizlerle buluşuyor. Mikrofon başında ben Sabahattin Gülümser ve ilk türkümüzde ses olan sanatçı arkadaşım Selcan Kökçen Şahin ile birlikte bu programımızın Türkü Evi'nin fedakar sanatçısı, saz sanatçısı, ses sanatçısı Fedai Tekşahin sizlerle yaklaşık bir saat süreyle birlikte olacağız. Bugün bizlere eşlik edecek saz arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı sizlere saymak istiyorum. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin dedik ama bugün bize bağlamasıyla ve sesiyle eşlik edecek. Kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözetan ve bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı bizlere. Seslerimizi en iyi şekilde sizlere ulaştırmamızı sağlayacak ton maestrimiz ise Burçin Aktürk'ün bugün. Evet, ilk türküyü Selcan'dan dinledik. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Benim de çok sevdiğim, keyifle dinlediğim, söylemeye çalıştığım bir Kıbrıs Magosa türküsüydü sende. Çok
1: çok teşekkür ederim. Umarım radyoları başında şu an bizi dinleyen, akşamın bu saatinde yollarımızın kesiştiği dinleyenlerimiz de beğenmiştir. Ve bir saat boyunca bizimle olurlar, bizi yüreklendirirler, o güzel türkülere ortak olurlar diyelim.
0: Bence olsunlar. O zaman hemen senin ikinci türkünü anonsunu alalım.
1: Çanakkale'ye doğru gidelim.
0: Gidelim, oraya gidelim, evet.
1: Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum günleri saya saya.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Saz arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
1: Ellerine sağlık.
0: Evet, seni biraz nefeslendirelim mi? Dinlendirelim. Tabii. Sevgili Fedai Tekşahin, benim dönem arkadaşım. Fedai'cim, İzmir Radyosu'nda başladığımız yolculuk kaç yıla geldi? Kaç yıl oldu birlikte?
2: 87'de kazandık, 88'de başladık. 1988'de evet. 38 yılı tamamladık gibi
0: değil
2: sanki.
0: Mi? Ben 20-22 yaşlarındaydım. Sen herhalde daha...
2: Ben de bir iki yaş küçüğüm herhalde küçük, senden.
0: Aynen
2: bir küçüksün. Abimsin.
0: Şimdi Türkiye Evi'nin en deneyimli sanatçılarından bir tanesiydin programın başında. Hem sen sunuyorsun da bağlaman ve sesinle katılıyorsun. Renk olarak zaten müthiş bir kaval performansın var. Ben seni arkadaşım olduğun için değil, bir hayran olarak söylüyorum bunları. Gerçekten söylüyorum. Zaten İzmir Radyomuzun da ilk kaval sanatçısı sensin.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Yani o bizim 87'li yıllar dediğin yıllar Esin Apartmanı. Ya. Bir apartman binasında bizim kayıtlarımız, canlı yayınlarımız orada başlamıştı.
2: Evet.
0: Ama sen maşallah çok boş durmadın. Çalar söyler olurun da var senin. Kendini bu konuda da çok geliştirdiğini görüyorum, izliyorum da zevk de duyuyorum. Keyif de alıyorum seni seyretmekten. İnsanlar şunu sorabilir sana. Şimdi sen kavalda çok ustasın. Bağlamada çok başarılısın. Çok da güzel yorumun var, söylüyorsun da.
2: Estağfurullah.
0: En çok hangisinden keyif alıyorsun bunları yaparken?
2: Ya aslında hiçbir şey o ilk girdiğimiz yıllardaki gibi değil. Yani o zaman inanılmaz bir keyif vardı. Şu an herhangi birinde çok mutlu hissedemiyorum kendimi. Belki yaş ilerledikçe ortam, çalışma ortamlarımız da değişmiş olabilir. Yani bu bağlama kültürü Yavuz Hoca'dan geliyor. Yavuz Top'tan el aldık. Rahmetli anıyorum hocamdır. Oradan devam ettik. Bu kültürü ve geleneği elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum.
0: Provalarda takip ettik, dinledik. Bugün apayrı bir repertuar çıkarttın. Ben bak çok seviyorum. Ben ilk deyişlerle tanımıştım seni ama bugün bayağı bir Orta Anadolu evet. Hareketli falan var
2: bazen
0: değil mi?
2: Bazen böyle oluyor.
0: Peki o zaman ben takdim edeyim ilk türkünü. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsü değil mi?
2: Öyle mi başlayalım? Su gelir çağlar Ayşe.
0: Öyle mi? Ha, pardon evet, çok evet, özür dilerim. Hiç Hicaz'la bak.
2: Hicaz'la başlayalım.
0: Daha biraz şey olsun o zaman. Evet. Böyle damardan Urfa. Olsun. Evet.
2: Urfa Selahattin.

0: Çok güzel, çok duygulu bir türküydü. Gönlüne sağlık. Şimdi biraz hareket var galiba, değil mi?
1: Hareket var ama ondan önce bir tane uzun hava okuyalım mı? Böyle çok spontane gelişti.
0: Bak şimdi sen de böyle... bu güzel eşliklere dayanamadın, değil mi? Türkler
1: evet.
0: De güzel. Ne
1: şimdi
0: okuyacaksın?
1: Bir Arguvan.
0: Öyle mi?
1: Biraz bir Arguvan okuyalım. Muharrem Temiz'in derlemiş olduğu güzel bir uzun hava. Bu gelin yaylayı yastı yaylamış diyelim. Arkasına o hareketli
0: tamam.
1: Eserimizi bağlayalım.
0: Harika.
1: Çankırı'ya
0: olur.
1: Gidelim.
0: Tamam.
1: Malatya'dan da.
0: Tamam.
1: Karanfil ekeceğim diyelim.
0: Yoluna bakacağım.
1: Birinci kıtasını ben başlayayım. Ondan sonra hangi kardeşimin içinden gelirse ikinci kıtayı
0: açıyor yapsın. Zevkle dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Selcan, Fedai abini dinledin.
2: Ağzına sağlık Fedai abi.
1: 39 yıldan bahsetti.
2: Yani biraz önceki konuşmalarınızda birbirinize söylediğiniz her şeyin altına imza atıyorum.
1: Islak imza.
2: Evet.
1: Peki senin kaç yıl oldu?
2: 2000 yılıydı TRT'ye gelişim.
1: Öyle şeyle sen bir yarışma sonucunda.
2: Evet. İşte bir dönem her yıl amatör ses yarışması adı altında bir yarışma düzenliyordu TRT. 12.siydi benim katıldığım. Onda bir bölge birinciliği oldu. Sonrasında işte akitli ses sınavı yapıldı. O sınav da başarıyla.
1: Peki o yıllarda öğrenciliğin devam ediyor muydu?
2: Tabii.
1: Okul bitmiş miydi?
2: Lisans 2'ydim. Yani buradaki 3. yılım hazırlık 1-2. İkinci sınıftaydım.
1: Çok da havalı oluyor değil mi öyle okulda öğrenciyken?
2: Yani böyle küçük de olsa bir para kazanmaya başlıyorsunuz. Onun tadı, keyfi çok, tabii ki çok başka.
1: Evet.
2: TRT yani bir hayal.
1: Yani tabii oradaki öğrencilerin tamamı.
2: Konservatuar için tabii
1: tamamı
2: ki.
1: TRT devlet koroları.
2: Devlet koroları. Sadece onların TRT'de demeyelim. Tabii ki.
1: Kurarak.
2: Yani yaptığı eğitimini aldığı işin. ...le ilgili bir yerde yani onun kelimeyi de bulamadım Sabahattin abi.
1: Ama anladık biz.
2: Orada çalışmak.
1: Peki ama bir de sen bir dönemde program da yaptın.
2: Tabii. 2000 yılında girdim TRT'ye. İşte akitli ses olarak devam ettik. Okul bittikten sonra program yapmaya başlamıştım. Hem akitli ses hem de işte o prodüksiyon programlarda
1: yani o işin
2: keyifli
1: mutfağında
2: ve
1: bayağı bir
2: evet,
1: kaç
2: benim için artık TRT'nin gerçekten kök saldığı nokta orasıydı. Affedersiniz. O zaman çok şey öğrendim.
1: Evet.
2: Evet.
1: Yani şimdi o işin yapım aşaması var, seslendirme var.
2: Tabii ki.
1: Gerçekten çok keyifli.
2: Zor.
1: Zor tabii.
2: Hani böyle canım. Uzaktan bakıldığı zaman hani yazılıyor, çiziliyor ama gerçekten çok meşakkatli. Hani bize de bazen diyorlar ki işte söylüyorsunuz geçiyorsunuz. Gerçekten her işin çok zor ki hakkaniyetiyle yapılıyorsa diyelim.
1: Tabii.
2: Kısmı var. Yapımcılık da çok başka sorumluluğu olan çok kıymetli bir bölümü işin. Şu an onu bildiğim için de yaşanan yayında herhangi bir aksilik de böyle yüreğim daha farklı çarpmaya başlıyor. Ya ne yaparlarsa yapsınlar gibi bir şeye giremiyorum. Elimden ne geliyorsa

0: yapmaya çalışıyorum. O çünkü radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimiz bizim sesimizi duyuyorlar, türkümüzü dinliyorlar. Ama hani bazen bu bir şey de değil, bir serzeniş de olmasın da burada neler oluyor, ne gibi aksaklıkları biz tolere edip de onlara en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Hani bazen acımasızca şeyler de duyabiliyoruz. Her işte olduğu
1: olacak
0: gibi.
1: Olacak tabii.
0: Hani tabii ki olacak bu işin nazar boncuğu diyelim onlara. Hani burada gerçekten çok özveriyle çalışan bir ekip var, olmuş tabii. Oluyor.
1: Şimdi Fedai'nin biraz önce bahsetti, hani eski tatlardan bahsetti ya.
0: Evet.
1: Mesela benim çocukluğum Orta Dalga dediğimiz, Radyo 1 dediğimiz. Ta o yıllara dayanır. Ben radyo dinleyerek büyümüş bir ilkokul çağı yaşadım.
0: Ne mutlu.
1: Bizim ellerle başlardı sabah.
0: Ya evet.
1: Ya
0: evet.
1: İşte, çok şey var konuşacak ama dinleyenlerimizi de fazla bekletmeyelim. Senin okuyacağın sıradaki türkünün anonsunu rica edeyim lütfen senden.
0: Şimdi bir Ordu Fatsa türküsü. Dursun Karaduman'dan alınmış. Notaya alan Hale hocamız dinliyorsa selamlarımızı iletelim.
1: Saygılarımızı sunalım buna.
0: Yüce Dağ başında bir ulu çınar.
1: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Selcan'cığım, ikinci türküne geçmeden önce bir akort
1: tamam.
0: Tazelesin arkadaşlarım. Ben şeyden devam et. O şeyde kalmıştın, program yaptın.
1: Evet.
0: Ama esas sanatçılık
1: tabii,
0: kadrosu...
1: 2015
0: yılında. Vay be, sizin bile 11 yıl oldu.
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Daha dün gibi işte, o bizim ellerin ezgisiydi, sınav duyurusunun.
0: Değil mi?
1: Altta müziği, evet.
0: Evet.
1: Yani zaman su gibi akıp gidiyor. Zaman gerçekten çok hızlı. Ben bunu Gökçen Efe ile anladım. Önümüzde bize anlatan bir şey yokmuş. Biz anlamıyormuşuz. O kadar hızlı geçiyor ki. Yani fotoğraflara bakıyorum, küçücük.
0: Evet.
1: Ama şimdi kocaman oldu.
0: Maşallah. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Evet, şimdi hareketli bir türkü mü var sanırım?
1: Evet. Hana vardım, han değil.
0: Değil. Haydi bakalım.

0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin dinleyenlerin tabii yören itibariyle Ege Türkleri söylediğini iyi icra ettiğini biliyorlar ama Konya Türklerine ağzın yakıştı. Devam etmeni isterim.
1: Ya teşekkür ederim. Bunu duymak senden Safadin abi. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten. Şöyle bir şey var. Türküyü okurken de onu düşündüm. Bu türküyü Serpil Kaya'dan öğrenmiştim. Onlardan ya yakın bir tarihte de kaybettik Nihat Kaya.
0: Evet.
1: Hep söylüyorum hani onlara hani gönül borcu vefa. O benim dilim döndüğünce nefesim yettiğince isimleri benim hep dilimde ve nefesimde olacak. Çünkü ben çok şey öğrendim. Hani evet konservatuarda not öğrendim ama Serpil Kaya ve Nihat Kaya benim için çok çok özel bir yerde.
0: Nihat Kaya,
1: konservatuarın daha üstünde.
0: Rahmetli analım.
1: Evet.
0: Serpil ablaya sağlık dileyelim.
1: Evet,
0: ve bunu her programda söyleyelim.
1: Evet evet.
0: Söyleyelim,
1: ben hani
0: bence.
1: Bıkmadan tabii ki söylerim. Türküyü okurken de şey düşündüm. Onların sesinden ve sazından öğrendiğim her şey ağzımdan daha kuvvetli çıkıyor. Onu fark ediyorum. Daha güçlü. Sanki böyle Serpil teyze yan tarafımda, kulağımın yanında türküyü okuyormuş, Nihat amca sazı çalıyormuş gibi. Öyle bir kazınmış ki, o kadar dinlemişim demek ki bir kez daha Nihat Kaya'ya rahmet, Serpil Kaya'ya uzun ömürler dileyip çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim, teşekkür ediyorum. Şimdi sırada aslında ben de okuyacağım bunu ileriki.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, yine Kırşehir'deyiz Fedai'cim, değil mi?
1: Evet.
0: Al yanak allanıyor diyeceğiz.
1: Neşet Usta'dan devam edelim madem.
0: Evet, oradan başladık.
1: Neşet Usta'yı.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Selcan, senin de hareketli bir türkün var değil mi?
2: Evet, Orta Anadolu'dan şimdi. Ege dedik de bugün hiç Ege olmamış.
1: Evet.
2: Böyle denk gelmiş.
1: Tamam.
2: Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak. Buna can mı dayanır, yar geçti sallanarak. Ali Rıza Güney'den alınmış. Derleyen, notaya alan Emel Taşçıoğlu. Dinliyorsa evet, selamlarımızı iletelim.
1: İletelim. Ali Rıza Güney de babası olur.
2: Evet.
1: Emel'in.
2: Evet.
1: Sevgili Emel kardeşimizin.
2: Evet, evet.
1: Selam olsun.
2: Selam olsun.
1: Hadi arkadaşlar, buyurun.

Türkiye evinde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşlarım Selcan Kökçen Şahin ve Fedai Tek Şahin ile birlikte İzmir'de ağırladık sizleri. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa ve ritim sazlarıyla Hüseyin Özdağ'ın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maestrimiz Burçin Aktökündü. Programın tekrarını bu gece 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye evinde buluşmak dileğiyle.

lan oğlan, amanın eylen sana sözüm var da vay vay. Amanın eylen sana sözüm var da vay vay. Utandım diyemedim oğlan oğlan, amanın cepkeninde gözüm var da vay vay. Amanın cepkeninde gözüm var da vay vay. Amanın Tosya'dan gel, Tosya'dan da.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben İstanbul'dan Ceyda Ata. Konya'daki anneannem Ayşe Keçeci'ye Sabahat Akkiraz'dan Dağlar Kardeşimi Geri Ver şarkısını armağan ediyorum.